Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
0: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

olacaklar. Dinleyin. Bu yiğitlerin destanıdır. Onların vakitleri şehadete ayarlıydı. Gönülleri şehadete sevdalı. Gün gelir, o sevda ile kalkılır, o sevda ile yola çıkılırdı. Tek sevdaya doğru. Gariplerin sevdasıydı bu. Gönülleri bir, hüzünleri bir, sevinçleri birdi onların. Anlayamazdı bunu kalbi mühürlenmişler. Anlayamazdı kendi elleriyle kendi kalplerini mühürleyenler. Anlamadılar, bilemediler, bilemeyecekler mahşere kadar. Siz fe eyne tezhebun, nereye bu gidiş, nereye kadar? Güneşten muştularla geldi çocuklar, geceden sararan mevsimlerden geçtiler.

0: Boykota çağır. Boykota çağır. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Biz hayatı seslendiriyoruz. Cemre FM, tam 98.

0: Değerli Cemre FM dinleyenleri, Cevşen Ülke 1 sona erdi.
1: Dostum sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
0: Cemre FM, tam 98.

yine bir çığlık. Firavun'un atları, adamları ve kırbaçları. Sokaklar, ah sokaklar. Sokaklar ceset tarlası. Ölüm avuçlanıyor meydanlarda. Keskin nişancı şeytanlar körpe bedenlerin üzerine cennet taşıyıcısı işaretler bırakıyor. Ve bir yanda havlama sesleri, bir yanda arşa yükselen tekbirler. Kadınlar vurulurlar anne, gencecik kızlar, henüz kundağın kokusuna doyamamış bebeler. Ve Firavun mirasından cinayetler. Rabiyatül Adeviyedir ciğerlerim anne. Yüreğim çığlık çığlığa büyüyor. Ve her kurşun sesinde biraz daha eriyor sükutum. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Gün Yusufça kokular sürünme günüdür. Gün Kızıldeniz'i yarma günüdür. Vahşetin yedi rengi, yedi iklimin sessizliğinden beslense de Mısır şehadet ezgilerini kanıyla besteliyor anne.

ağıtların diline tercüman gerekmiyor. Zaten asrımın tüm ağıtları benim dilimden. Suçlarını biliyor musun anne kardeşlerimin? Suçlarını biliyor musun? Onlar Musa'nın suç ortakları. Onlar zulme, alçaklığa kafa tuttukları için onlar. Onlar özgürlük istedikleri için, Allah dedikleri için, Muhammed dedikleri için meydanlarda, sokaklarda, camilerde, gün ortasında ya da akşam vaktinde şehadet mevsimi

Sen de gördün değil mi anne? Yanmış bedenleri ve Allah'a gülümseyen yüzleri. Gördün değil mi? Annem, göresin isterim zulmün altını kanlarıyla çizenleri, zulmü teşhir edenleri. Bir de anne, bir de zalimlerin hamallarını göresin isterim. Petrodolar şeyhleri, kravatlı soytarıları ve suskun ve soysuz insanlık savunucularını, demokrat çehrelerin salyalarını. Gördün mü çakır keyif sosyal faşistleri? Gördün mü çakır keyif sosyal faşistleri?

biliyorum. Sen görüyorsun. Yangınları, suskunları, tortuları, acıları, feryatları ve tek renk direnişi. Görüyorsun anne, görüyorsun. Bu ümmet zincirlerini kırmıştır. Anne, onların helikopterleri var. Jopları, vicdanları körelmiş keskin nişancıları, baltacıları, panzerleri var anne. Onların insan öldürmede maharetli silahları, yamyamları var. Çoluk çocuk, genç ihtiyar ayırmadan insan kemiren yamyamları, baltacıları. Sesim titriyor anne. Çaresizlik parmaklarımda kötürüm bir insan. Duadan başka silahım var mı bilmiyorum. Ve ne olur anne, dua dua şahaplarını gönder. Seccaden yerde kalsın, başın secdede, dualarını serper rekata anne. İçinde Mısır, içinde İhvan, içinde mustazaflar olan, içinde mahrumlar, içinde mazlumlar, içinde maktuller olan o tertemiz dualarını gönder. Seccaden yerde kalsın annem, başın secdede.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Duvayi AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Duvayi AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Parkas Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinlediniz.

0: وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cem'de efendim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

إنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe.
3: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 47 34. Instagram: Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi: İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
7: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11 00.
8: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
9: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
10: Reklamları dinlediniz.
11: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası radyonuz Cemre FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası hakkın sesi olan radyonuz Cemre.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

0: Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 27 Mayıs. Günün ayeti. Resulü, de ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Ey inkarcılar! Size Resulün bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. Onun için azap yakanızı bırakmayacaktır. Furkan Suresi 77. Günün hadisi. Allah-u Teala katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Kaynak Tirmizi. Günün sözü. Evet, kudret insanı çok dairelerle alakadar bir vaziyette yaratmıştır. Hem en küçük ve en hakir, ehemmiyetsiz bir dairede insanın eli yetişebilecek kadar insana bir ihtiyar, bir iktidar vermiştir. Ferşten, yerden arşa, ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi yalnız duadır. Evet, de ki eğer duanız olmasa Rabbim size ne diye ehemmiyet versin ayet-i kerimesi, bu hakikati tenvir yani aydınlatmaya ve ispata kafidir. Öyleyse çocuğun eli yetişemeyeceği bir şeyi pederinden ve validesinden istediği gibi abd yani kul da acz ve fakrıyla Rabbisine iltica eder, sığınır ve Halık'ından, Yaratıcısından ister. Mesnevi Nuriye. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, zekat kazancı artırır, faiz yok eder. Yüce Rabbimizin bizlere emaneten lütfettiği her bir nimetin şükrü vardır. Malımızın, varlığımızın şükrü de zekattır, sadakadır, fitredir. Zekat, zenginlerin sahip olduğu malda Allah tarafından yoksullara verilen bir haktır. Varlıklı Müslümanın muhtaç kardeşine uzattığı yardım elidir. Geçici dünya malını ebedi kılabilmenin adıdır. Dinimiz zekat ve sadakayı emrederken faizi yasaklamıştır. Faiz, haksız yoldan, emek sarf etmeden, alın teri dökmeden kazanmaktır. Rabbimiz faizin esiri olmuş kişilerin ibretlik akıbetini Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermiştir. Faiz yiyenler kabirlerinden şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu ayetin devamından öğreniyoruz ki infak malı azaltıyor gibi görünse de aslında kat kat artırır, bereketlendirir. Faiz malı artırıyor gibi görünse de aslında azaltır ve bitirir. O halde sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayarak iyilerden olmanın yollarını arayalım. Zekat, sadaka ve fitremizle Allah'a olan sadakatimizi pekiştirelim. Başta faiz olmak üzere her türlü haksız ve haram kazançtan kaçınalım. Günün duası. Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
1: Can bula cananını, bayramı bayram ola. Kul bula sultanını, bayramı bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola, cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, görme güzel id ola, cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak, cenneti âlâ durak, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir, Allah ola desti gir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını, can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren, lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan, fethola bab-ı cinan, bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, vef ola derdi verem, sahi ola muhterem, bayram o bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula, Nasır'ın Allah ola, bayram o bayram ola. Tevhide de zevk ile, hakkı seve şevk ile, tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola, azade ferman ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfu kerem, dahili bab-ı harem, daima Allah direm, bayram o bayram ola.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
0: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

0: nusretini esirgeme kardeşlerinden. Yüreklerini emin, bileklerini kavi kıl. Mahzun etme, mahcup etme, melul bırakma. Zalimlerin sofrasına yem etme şereflerini. Kafirlere tanıdığın mühleti kudretinle bitir. Fırsat ver kardeşlerine. İslam'ı daim, Müslümanları muzaffer kıl Rabbim. Amin.
1: Dve radyo ede ava hayati heye.
2: سيبلى بأظلمه.

أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر.

Hamd, gökleri ve yeri hikmetle yaratan, insanı halife kılan, kullarını affetmeyi seven Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Mekke sokaklarında zulme karşı duran, mazlumun gözyaşını kendi gözyaşı bilen, ümmetin yüreğiyle atan Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, onun âline, ashabına ve yolunu izleyen tüm müminlere olsun. Ey Beytullah'ın misafirleri! Şu an Rabbinizin evindesiniz. Elleriniz semaya kalkmışken, kalpleriniz arş-ı âlâya bağlıyken, yeryüzünde gözyaşı döken ümmetin yetimleri sizlerin dualarını bekliyor. Gazze yanıyor ey hacı kardeşim. Bir annenin kolları altında can veren yavrusu sana emanet. Mescid-i Aksa'nın taşlarında yankılanan yetim çığlığı senin kalbine emanettir. Sen tavaf ederken onların evleri başlarına yıkılıyor. Sen zemzem içerken onlar susuzlukla sınanıyor. Sen hacı olma sevincini yaşarken onlar şehadetle buluşuyor. Ey Allah'ım! Kabe'nin gölgesinde açılan bu elleri boş çevirme. Gazze'de zulmün gölgesinde solan çiçeklere rahmetini indir. Yetimleri koru, analara sabır ver, babalara metanet ihsan eyle. Zalimlerin tuzaklarını başlarına çevir. Kudretinle adaleti tesis eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bu mübarek beldede sana yönelen kullarının dualarını kabul eyle. Onların kalplerine Gazze'yi yerleştir. Onlara ümmetin acısını dert eyle. Her secdede bir yetimi anmayı, her dualarında bir mazlumu zikretmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bize izzetli bir ümmet olmayı, kardeşlerimizle beraber bir safta durmayı, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olması için çabalamayı nasip eyle. Kabe'de dua eden diller, Aksa'da ezilen dillerin sesi olsun. Mina'da atılan taşlar, zalimlerin sistemlerine atılan darbeler olsun. Arafat'ta edilen dualar, ümmetin uyanışına vesile olsun. Amin, amin ya Muin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
3: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve Dekorasyon'la anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9 Artuklu Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
0: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi çaprazı, Fuat Yağcı Camii karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.

İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.

0: Saadet yolunun en büyük ve en son rehberi. Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda.
1: Can Demiryel'in sunumuyla aydınlığa doğru hafta içi her gün radyonuz Cemre FM'de.
0: Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.

yağmurda saklıdır. Bir çocuğun kıldığı namazda, bir annenin yakarışında saklıdır. Hayat Filistin'de saklıdır. Bir genç kızın duasında, bir şehidin son sözlerinde saklıdır. Kardeşimizin mektubunda, Felluce'nin nidasında saklıdır. Hayat, Pakistan'da saklıdır. Bir yetimin üşüyen ellerinde, bir bayramın buruk sevincinde saklıdır. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında, ufuklarımızı renklendiren düşünceler. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında ufuklarımızı renklendiren. Biz hayatı seslendiriyoruz. Burası 98.0.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim, Resul Usta, 0546-644-59-65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim, Diyadin Usta, 0544-745-35-35.
3: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler, modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 47 34. Instagram: Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı Fuat Yağcı Camii karşısı Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube Yenikent Mahallesi 8. Cadde Babur Apartmanı 6. 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.
3: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
1: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
2: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
3: Hepsi bu kadar.
2: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir aile.

Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.

0: Bayram sevincimiz daim olsun. Harikalar Pazarı hayırlı bayramlar diler.
1: Bu bayram gönüller bir olsun. Dualar semaya yükselsin. Meydan ucuzluk hayırlı bayramlar diler. Şeyh Muz Demir.
0: Bayramın huzur ve bereket getirmesini dileriz. Mardin Park Hastanesi hayırlı bayramlar diler. Bayramlar gönülleri birleştiren en güzel davettir. Koran Nakliyat hayırlı bayramlar diler. Yusuf Men.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Diyadin Baklava, Diyadin Öztürk. Bayramınız hayırlı ve bereketli olsun. Karatay Hazır Beton, Musa Karatay hayırlı bayramlar diler.
2: Cejna ve teva, biroz u mübarek be.

ümmetin birleşmesine vesile olan, direnişi binlerce şehit ile yücelten İhvan-ı Müslümine zafer temennisiyle ithaf olunur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi, Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu, Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı, numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
1: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
2: Büyük şehrin büyük radyosu.

0: bayram sevincimiz daim olsun. Harikalar Pazarı hayırlı bayramlar diler.
1: Bu bayram gönüller bir olsun. Dualar semaya yükselsin. Meydan ucuzluk hayırlı bayramlar diler. Şeyh Muz Demir.
0: Bayramın huzur ve bereket getirmesini dileriz. Mardin Park Hastanesi hayırlı bayramlar diler. Bayramlar gönülleri birleştiren en güzel davettir. Koran Nakliyat hayırlı bayramlar diler. Yusuf Men.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Diyadin Baklava, Diyadin Öztürk. Bayramınız hayırlı ve bereketli olsun. Karatay Hazır Beton, Musa Karatay hayırlı bayramlar diler.
2: Gönüllere akan ses, Cemre Efendim.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
1: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
2: Cemre Efendi, halkı hakka çağıran radyo.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

0: Bayram sevincimiz daim olsun. Harikalar Pazarı hayırlı bayramlar diler.
1: Bu bayram gönüller bir olsun. Dualar semaya yükselsin. Meydan ucuzluk hayırlı bayramlar diler. Şeyh Muz Demir.
0: Bayramın huzur ve bereket getirmesini dileriz. Mardin Park Hastanesi hayırlı bayramlar diler. Bayramlar gönülleri birleştiren en güzel davettir. Koran Nakliyat hayırlı bayramlar diler. Yusuf Men.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Diyadin Baklava, Diyadin Öztürk. Bayramınız hayırlı ve bereketli olsun. Karatay Hazır Beton, Musa Karatay hayırlı bayramlar diler.

0: olur. Yeter ki hakim olsun ahkam-ı Kur'an. Can da odur bize, canan da odur. Yeter ki hakim olsun ahkam-ı Kur'an.
1: Ya Rabbi bizleri de Fatbur Kervana.
0: Ya Rab bizleri de Fatbur Kervana. Kurban kabul et bu canı yoluna. Bir canımız vardır, o da

0: لتمام عالم اسلام عید قربان پیروز به.
1: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, kurban bayramınız mübarek olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavaya devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta 0544 745 35 35.
5: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler, modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmeklerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram: Bambu AVM.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zaferoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zaferoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı Artuklu Mardin. Telefon 0555 085 47 34. Instagram Zaferoğlu Baklavaları Mardin.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
0: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya Altı, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0-44-47-00. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

Ecel yastığına koyunca başım, dökülür gözünden kan ile yaşım. İman Kur'an olur senin yoldaşın, Azra ile canın verdi.

Tarih boyunca ne şanlı insanlar yaşadı bu topraklar üzerinde. Şahadetin hakkının ancak Allah katında ona muhabbetle verileceğini duyan genç, yaşlı ne insanlar kılıç kuşandılar. Kafirin aklının almadığı bir cesaretle bütün varlıklarını koydular. Son nefeslerine kadar çırpındılar ve şehit oldular. Ömürlerini cihada harcadılar. Yeryüzünde son bir Müslüman dahi kalacak olsa, huzurla dinini yaşasın diye tanımadıkları din kardeşleri için yüreklerini ortaya koydular. Ve bir zaman geldi, dünya huzura erdi. Ve sen dostum, hiçbir acı çekmeden üzerinde yürüdüğün bu topraklarda özgürlüğün tadını çıkartırken bir sızı düştü içine. O şehidin hakkını nasıl verecektin? Sen ne için mücadele edecektin? Dinin için hiç savaşmamıştın. Toprağın için kan akıtmamıştın. Senin savaşın ne için olacaktı? Sen neyini harcayacaktın Allah yolunda? Hiçbir şey yapmadan son nefesini verirsen o şehidin aslan pençeleri asılmaz mıydı yakana? Demez miydi herkesin toplandığı o dehşetli günde, Rabbim, hakkımı istiyorum bu kuldan diye? Sen nasıl ödeyecektin bu hakkı dostum? Bizim kılıcımız yok, zırhımız, kalkanımız yok. Bizim cihada gidecek cephemiz de yok, doğru. Ama bizim de mallarımız var dostum. Hani o ömrümüzden kırpıp en kıymetli vakitlerimizi harcayarak alın terimizle kazandığımız mallarımız var ya, onlar bizim kılıcımız olacak. Onlar bizim kalkanımız olacak. Canlarıyla cihat edemeyen kulların mallarını Allah yolunda harcayacağı bir dünyada yaşıyoruz. Allah rızası için ilim tahsil edecek bir gencin, evladını namusuyla yetiştirecek çaresiz bir annenin, kendini yapayalnız hisseden bir teyzenin cebinde can bulacak malımız. Kazanırken hiçbir anlam ifade etmeyen o malın Allah yoluna harcandığında bir işe yarayacak. Ben ne yapacağım deme dostum. Sen cihadını veren elinle yapacaksın. Sen ikram ettikçe Rabbin razı olacak. Sen mahzun her bir yüzü güldürdüğünde anlayacaksın aslında Rabbinin neden sana bu kadar verdiğini. Onlar zaten senin değildi. Sahiplerini aramakla mükelleftin. Arayacak ve bulacaksın dostum. Sen her verdiğinde yaşamın anlam kazanacak. Ve senden önce cihadıyla Rabbinin sevgili kulları arasına katılanlar sana hakkını helal edecek. Sen onlara kavuştuğunda, ben de malımla cihad ettim. Senin kanınla kurtardığın toprağı malımla muhabbetli ve huzurlu bir hale getirdim şehidim diyebileceksin. Ancak o zaman huzura erecek kalbin. Bu dünyada herhangi bir şey olarak yaratılmadık dostum. Biz insanız. Varlığıyla dünyanın anlam bulduğu, dağın, taşın, toprağın, yağmurun, yeşilin kendisi için yaratıldığı en şerefli varlığız biz. Bizimle birlikte hayat buldu dünya. Bizimle birlikte varlık anlam kazandı. O halde biz de bu varlığın hakkını verelim dostum. Herhangi bir kimse olarak değil, ölümünde dağın taşın ağladığı, gencin yaşlının hayırla andığı, daha yaşasaydı neler yapardı diye kalplerin sızladığı bir insan olalım. Hala yaşıyorsak, hala geç değil. Elini tuttuğun bir kulun gözlerinin içine bakıp gülümsemen, hiçbir şeye ayırmadığın o çok kıymetli vaktini, belki cebinde kalan son paranı ve muhabbetini paylaşman senin cihadın olacak.
Allah için sevdiğin bir kalp kurtaracak seni dostum. Verecek neyin var deme. Şehidin canından başka verecek bir şeyi yoktu. Senin ondan daha çok şeyin var. Haydi dostum, bir niyet edelim. Bugün cihadımızın ilk günü olsun. Rabbin için bir şey yapmadan geçmesin bundan sonraki hiçbir günümüz. Rabbimiz için selam verelim, gülümseyelim. Malımızdan ayırdığımız bir kısmı hiç üşenmeden bugün götürelim, ikram edelim. Bugün ömrünün kalanını Rabbin için yaşamaya başladığın ilk gün olsun dostum. Ömrümüz bereketli olsun ve selam.

0: Bayram sevincimiz daim olsun. Harikalar Pazarı hayırlı bayramlar diler.
1: Bu bayram gönüller bir olsun. Dualar semaya yükselsin. Meydan ucuzluk hayırlı bayramlar diler. Şeyhmuz Demir.
0: Bayramın huzur ve bereket getirmesini dileriz. Mardin Park Hastanesi hayırlı bayramlar diler. Bayramlar gönülleri birleştiren en güzel davettir. Koran Nakliyat hayırlı bayramlar diler. Yusuf Men.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Diyadin Baklava, Diyadin Öztürk. Bayramınız hayırlı ve bereketli olsun. Karatay Hazır Beton, Musa Karatay hayırlı bayramlar diler.
2: Gönüllere akan ses, Cemre Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094 0542 807 3091. Adres 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9 Artuklu Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres, Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya Altı Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

Mardin'de Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla 27, 28, 29 ve 30 Mayıs 2026 tarihlerinde belediye bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak vatandaşların hizmetinde olacağı belirtildi. Uygulama kapsamında şehir içi ulaşımda kullanılan belediye otobüsleri 4 gün boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmesi adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek tüm Mardinlilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

muhatabım Ziya Paşa değil, Avrupa meftunlarıdır. Mütekellim nefsim değil, ilmizi Kur'an namına kalbimdir. Geçen sözler hakikattir. Sakın şaşma, hududundan hazer aşma. Ecanip fikrine sapma, dalalettir, kulak asma. Eder elbet seni nadim. Görürsün en ziyadarın, zekavette alemdarın, o hayretten der daim, eyvah, kimden kime şekva edeyim, ben dahi şaştım. Kur'an dedirtir, ben dedirim, hiç de çekinmem. Ondan ona şekva ederim, sen gibi şaşmam. Hak'tan hakka feryat ederim, sen gibi aşmam. Yerden göğe dava ederim, sen gibi kaçmam. Ki Kur'an'da hep dava nurdan nuradır, sen gibi caymam. Kur'an'dadır hak hikmet, ispat ederim. Muhalif felsefeyi beş para saymam.

0: Furkan'dadır elmas hakikat, dercan ederim sen gibi satmam. Halktan hakka seyran ederim sen gibi satmam. Dikenli yolda tayran ederim sen gibi basmam. Ferşten arşa şükran ederim sen gibi asmam. Mevte ecele dost bakarım sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim sen gibi ürkmem. Ejderhazı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı sen gibi görmem. Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı, ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum, arkama bakmam, dehşet de almam. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım. Zahmeti çekmem, vahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşri işitip kalkacağım. Mahşer-i Ekber'den çekinmem, Mescid-i Azam'dan çekilmem. Lütfu Yezdan, nuru Kur'an, feyzi iman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım, arş-ı Rahman zilline uçacağım. Sen gibi şaşmam inşallah.
1: Can bula cananını, bayramı bayram ola. Kul bula sultanını, bayramı bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayramı bayram ola. Mevla bizi affede, görme güzel id ola. Cürmü hatalar gide, bayramı bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak. Cenneti âlâ durak, bayramı bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir. Allah ola desti gir, bayramı bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını, can tuta şitabını, bayramı bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren, lütfi hüdaya güven, bayramı bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan, fethola bab-ı cinan, bayramı bayram ola. Ganiler ede kerem, vef ola derdi verem, sahi ola muhterem, bayramı bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula, nasırın Allah ola, bayramı bayram ola. Tevhid ede zevk ile, hakkı seve şevk ile, tasdik inerse dile, bayramı bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola, azade ferman ola, bayramı bayram ola. Lütfiye lütfu kerem, dahili bab-ı harem, daima Allah direm, bayramı bayram ola.

Ev helbestahaye edebi Seydaye meymalamız gin Endame yekitiya alimanu medreseyan Bi münasebeta zafera birayin meyi hamase U leşkeri qassamin visiye Ve zafera birayin me tebriku piroz kiriye

0: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de iyi ile kötüyü ayırt etme yeteneği vermiştik. Biz onun buna ehil olduğunu biliyorduk. O babasına ve kavmine, "Sizin şu karşısında durup taptığınız heykeller nedir?" diye sormuştu. Onlar da, "Biz atalarımızı bunlara ibadet eder bulmuştuk," diyerek cevap vermişlerdi. Bunun üzerine İbrahim, "Andolsun ki siz de atalarınız da apaçık bir sapıklık içine düşmüşsünüz," dedi. Onlar, "Sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa bizimle eğleniyor musun?" dediler. İbrahim dedi ki, "Hayır, ama Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de bu gerçeğe tanık olanlardanım. Allah'a yemin olsun ki siz dönüp gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım." Bunun üzerine o, başvurmaları için bıraktığı en büyükleri dışında bütün putları paramparça etti. Onlar, "Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Kuşkusuz bu kişi zalimlerden biridir," dediler. İçlerinden bir kısmının, "İbrahim adında bir gencin onları diline doladığını işitmiştik," demesi üzerine, diğerleri, "O halde onu insanların huzuruna çıkarın. Belki onun aleyhinde tanıklık ederler," dediler. İbrahim halkın huzuruna çıkarılınca, "Ey İbrahim, bunu tanrılarımıza sen mi yaptın?" dediler. İbrahim dedi ki, "Hayır, onu şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşabiliyorsa ona kendiniz sorun." Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurup, "Gerçekten haksız olan sizsiniz, siz," dediler. Sonra başlarını önlerine eğerek, "Putların konuşmayacağını kuşkusuz sen de bilirsin," dediler. İbrahim dedi ki, "Öyleyse siz Allah dışında size hiçbir yarar ve zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah dışında taptıklarınıza da yazıklar olsun. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?" Bunun üzerine birbirlerine, "Eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ve böylece tanrılarınıza yardım edin," dediler. "Ama biz, ey ateş, İbrahim'e serinlik ve esenlik kaynağı ol," dedik. Onlar İbrahim'e kötülük yapmak istediler. Ama biz onları en büyük zarara uğrayanlardan kıldık. Böylece biz onu ve Lut'u kurtardık ve onları alemler için bereketli kıldığımız bir yere ulaştırdık. Ona İshak'ı ve ayrıca Yakub'u bağışladık ve her birini de iyi kimseler kıldık. Onları buyruğumuzla doğru yolu gösteren önderler yapmış ve onlara iyilik yapmayı, namazı kılmayı ve zekatı vermeyi vahyetmiştik. Onlar bize kulluk eden kimselerdi. Biz Lut'a da hüküm ve ilim vermiş ve onu çirkin işler yapan o kentten kurtarmıştık. Onlar gerçekten yoldan çıkmış kötü bir toplumdular. Ve onu rahmetimizin içine soktuk. Çünkü o iyi kimselerdendi. Nuh'u da an. Hani o bunlardan önce dua etmişti de, biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük felaketten kurtarmıştık. Ayetlerimizi yalanlayan kavmine karşı ona yardım etmiştik. Gerçekten onlar kötü bir toplumdular. Bu yüzden onların hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Hani onlar halka ait davarların girdiği bir ekin tarlası hakkında hüküm vermişlerdi. Biz de hükümlerine tanık olmuştuk. Biz onun fetvasını hemen Süleyman'a anlatmıştık. Biz onların her birine bilgelik ve ilim vermiştik. Nitekim Davud'la birlikte tesbih etmeleri için biz dağları ve kuşları onun emrine amade kılmıştık. Bütün bunları yapan bizdik. Yine biz ona, sizi savaşın şiddetinden koruması için zırh yapma sanatını öğretmiştik. O halde hala şükretmeyecek misiniz? Süleyman'ın emrine de güçlü rüzgarı vermiştik. Onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi bilenleriz. Şeytanlardan Süleyman için dalgıçlık yapan ve bundan başka işler görenler de vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Eyyub'u da an. Hani o Rabbine, başıma bu hastalık geldi, sense merhametlilerin en merhametlisisin diyerek seslenmişti. Biz de onun duasına karşılık vererek hastalığını gidermiştik. Katımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir ibret olması için de ona ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını vermiştik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifil'i de an. Onlardan her biri sabredenlerdendi. Bu yüzden biz onları rahmetimize sokmuştuk. Çünkü onlar iyilerdendi. Zünnun'u da an. Hani o öfkeli bir halde halkından ayrılmış ve bizim kendisine güç yetiremeyeceğimizi sanmıştı. Ancak o karanlıklar içinde, senden başka Tanrı yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Ben gerçekten zalimlerden oldum diyerek Rabbine seslenmişti. Biz de onun duasına karşılık vererek onu tasadan kurtarmıştık. İşte biz inananları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o, ey Rabbim, beni tek başıma bırakma. Bununla birlikte sen varislerin içinde en iyi olansın diyerek seslenmişti. Biz de onun duasına karşılık verdik ve ona Yahya'yı bağışladık. Onlar hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı derin bir saygı içindeydiler. Irzını korumuş olan Meryem'i de an. Biz ona ruhumuzdan üflemiş, kendisini ve oğlunu alemler için bir mucize kılmıştık. Gerçekten bu, tek bir ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana ibadet edin. Onlar aralarındaki birliği bozdular. Oysa sonunda hepsi bize dönecektir. Öyleyse kim inanarak iyi işler yaparsa, onun çalışmasına nankörlük edilmez. Çünkü biz onun çalışmasını yazmaktayız. Yok ettiğimiz bir kentin halkına artık geri dönmeleri yasaktır. Sonunda Yecüc ile Mecüc'ün önlerinin açılıp, onların her tepeden akın edecekleri ve gerçek söz olan kıyamet yaklaştığı vakit, bir de bakarsın ki inkarcıların gözleri dona kalmıştır. Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz bundan habersizmişiz. Meğer biz kendimize yazık eden kimselermişiz diyeceklerdir. Siz ve Allah dışında taptıklarınız cehennemin yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. Eğer onlar gerçekten Tanrı olsalardı oraya girmezlerdi. Oysa onlardan her biri orada sürekli olarak kalacaktır. Onlar için orada inleme vardır ve onlar orada hiçbir şey işitmezler. Ama kendileri hakkında tarafımızdan iyilik yazılmış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzaklaştırılacaklardır. Böylece onun uğultusunu işitmeyecekler ve canlarının çektiği nimetler içinde sürekli kalacaklardır. O en büyük korku bile onları tasalandırmayacaktır. Çünkü melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılayacaklardır. Biz o gün göğü kitap dürer gibi düreceğiz. İlk yaratmayı başlattığımız gibi onu yeniden tekrarlayacağız. Üzerimizde bir vaat olarak bunu mutlaka yapacağız. Andolsun ki biz Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne ancak iyi işler yapan kulların mirasçı olacaklardır diye yazmıştık. İşte gerçekten bunda Allah'a ibadet eden bir toplum için bir öğüt vardır. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyolunmaktadır. O halde artık Müslüman olacak mısınız? Eğer onlar yüz çevirecek olurlarsa de ki, ben bu gerçeği hepinize aynı şekilde duyurmuş bulunuyorum. Doğrusu tehdit edildiğiniz konunun yakın mı uzak mı olduğunu da bilmiyorum. Kuşkusuz Allah, sözün açığını da bilir, gizlemekte olduklarınızı da bilir. Bilmiyorum, Belki de azabın ertelenmesi sizin için bir sınama ve kısa bir süreye kadar yararlanmadır. Peygamber dedi ki, ey Rabbim, aramızda gerçekle hükmet. Bizim Rabbimiz çok merhametli olan Allah'tır. Sizin nitelemelerinize karşı yardım istenecek olan da O'dur.
0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi. Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.
2: Cejna ve teva, biroz u mübarek be.

Bugün bayram diyorlar. Yine sensizim, yine senden ayrı. İnsanlar sevinçli, insanlar güleç. Lakin kalbime çöken bir yumak var kardeşim. Adı hüzün. Kim ne düşünür bilmem. Beni ilgilendirmez. Çünkü aklım sana, ruhum sana hasret, sana meftun. Sen o diyarın sakini, bense bu diyarın. Seni oralarda bırakıp çıkarken ben zaten mefruş biriydim artık. Yüreğimin yarısını sana bıraktığım günden bu yana. Bugün bayram diyorlar, bugün seyran. Bense bekliyorum seni, tüm iştenliğimle kardeşim. Benim bayramım senin özgürlüğünde saklı. O diyarı bilmeyen anlamaz hissiyatından. Ben seninle mutlu, seninle özgürdüm bilesin. Bazen doğu, bazen batı, bazen güney. Şimdi de duydum ki kuzeyi mesken edinmiştin. Kabına sığmıyorsun, biliyor musun? Gözlerim artık kaldırmıyor bu sıkleti. Ve bu gece Kadir, bu gece nazlı nazlı uçuşan dualar gecesi. Yol veriyorum hasretin gözyaşlarına seni düşündükçe. Özgür bırakıyorum göz pınarlarımı. Ey o diyarın sakini, ey kardeşim. Özledim, gerçekten de seni özledim kardeşim. Hele her bayram senden önce ben eziliyorum. Çift camların arkasında ben varım. Bıraktığım yüreğimin yarısı. Ruhum eziliyor, canım yanıyor düşündükçe. Ben neden buradayım? Sen neden burada değilsin? Vuslat ne zaman kardeşim? Bayram ne zaman? Seni bekliyorum, bayramımızı bekliyorum. Çilesini dolduran Hira ehlini bekliyorum. Gör, gör o zaman bayram nasıl olurmuş. Seyreyle. Bugün bayram diyorlar, biliyor musun? Bugün seyran. Sensiz bir sevinç, buruk bir gülümseme yansısa da yüzüme, aklımda sen varsın. Aklım sana odaklı. Sahi, bayramsa bugün, sen neden yoksun kardeşim yanı başımızda? Neredesin bilmiyorum. Bolu'da mı, Trabzon'da mı, Giresun'da mı, Bayburt'ta mı, Erzurum'da mı, Sivas'ta mı, Niğde'de mi, Adana'da mı, Diyarbakır'da mı, Bingöl'de mi, Van'da mı, yoksa hepsinde mi? Sen ey kardeşim, seni hepsinde bırakıp bayram bayram ağlayan, hatırlayan ben, yani bir nankör, yani bir anlayıştı. Bugün bayram diyorlar, üstüme kara bulutlardan bir hüzün çökmüş seni hatırlayalı. Dışarıda gökler ağlıyorken gözlerimle birlikte arınıyorum adeta seni düşlerken. Sen ey kardeşim, zindan zindan özgür, ben dünya tutsağı. Affeder misin acaba, affeder misin? Hatıraların beni esir eylemiş kardeşim. Canlanan diri hatıralar, samimi, içten, pazarlıksız. Sevdikçe, sevildikçe gönle surur veren hatıraların. Yüreğimi acıtıp gözlerimi buğulandıran, beni benden alan hatıraların, affeder misin? Bugün bayram diyorlar. Diyorlar da inanasım gelmiyor. Bir yanım eksik sanki, birileri eksik. Yoksa bir sevinç mi, bir neşe mi eksik olan, bir sen mi? Duvarlar ötesinden bir ses duyuyorum, bir nefes. Özgürlüğün, gerçek özgürlüğün sesi gibi billur, bengisu. İçim aydınlanıyor, ferahlıyorum bir anda. Ümitler besleyip vuslata el sallarken, yıkılıyorum yeniden gözlerim açıldığında. Senden ayrı olmak ne zormuş kardeşim. Ellerim kadir kadir, gece gece dualara duruyor. Özlem özlem, hasret hasret tütüyorsun ufkumda. Ben sana yazarken İstanbul'dan, sen beni okuyorsun zindan zindan, affeder misin?
yapıyorlar. Biliyor musun? Sensizlik ikliminde bayram mı olur azizim? Bizim bayramımız vuslatımızdır. Ümidimiz ellerimizin arasından semaya kayan duamız. Semanın reddetmeyeceği gözyaşlarımız. Masumiyetine göğün yandığı çocuklarımız, yavrularımız. Çileleriyle gizli gizli ağlayan, gözyaşı döken kadınlarımız. Kimsesizliğimiz, yüreğimiz ve veya mutlikal usara olan Rabbimizdir. Vuslat bayramında buluşma özlemiyle. Bugün bayram diyorlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi, Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu, Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itinayla yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram Zafereoğlu Baklavaları Mardin. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
8: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yerser Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
11: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaj, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
12: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
11: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
12: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
13: Hamd, gökleri ve yeri hikmetle yaratan, İnsanı halife kılan, kullarını affetmeyi seven Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Mekke sokaklarında zulme karşı duran, mazlumun gözyaşını kendi gözyaşı bilen, ümmetin yüreğiyle atan Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselama, onun âline, ashabına ve yolunu izleyen tüm müminlere olsun. Ey Beytullah'ın misafirleri! Şu an Rabbinizin evindesiniz. Elleriniz semaya kalkmışken, kalpleriniz arş-ı alaya bağlıyken, yeryüzünde gözyaşı döken ümmetin yetimleri sizlerin dualarını bekliyor. Gazze yanıyor ey hacı kardeşim. Bir annenin kolları altında can veren yavrusu sana emanet. Mescid-i Aksa'nın taşlarında yankılanan yetim çığlığı senin kalbine emanettir. Sen tavaf ederken onların evleri başlarına yıkılıyor. Sen zemzem içerken onlar susuzlukla sınanıyor. Sen hacı olma sevincini yaşarken onlar şehadetle buluşuyor. Ey Allah'ım! Kabe'nin gölgesinde açılan bu elleri boş çevirme. Gazze'de zulmün gölgesinde solan çiçeklere rahmetini indir. Yetimleri koru, analara sabır ver, babalara metanet ihsan eyle. Zalimlerin tuzaklarını başlarına çevir. Kudretinle adaleti tesis eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bu mübarek beldede sana yönelen kullarının dualarını kabul eyle. Onların kalplerine Gazze'yi yerleştir. Onlara ümmetin acısını dert eyle. Her secdede bir yetimi anmayı, her dualarında bir mazlumu zikretmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bize izzetli bir ümmet olmayı, kardeşlerimizle beraber bir safta durmayı, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olması için çabalamayı nasip eyle. Kabe'de dua eden diller, Aksa'da ezilen dillerin sesi olsun. Mina'da atılan taşlar, zalimlerin sistemlerine atılan darbeler olsun. Arafat'ta edilen dualar, ümmetin uyanışına vesile olsun. Amin, amin ya Muin.

şimdi Orta Doğu mazlum. Yokluğun fırsattır zulmün sultasına. Yıkıldı adaletin adil kaleleri birer birer. Özlemini ağlayamadık, yokluğuna dövünüyoruz. Ey ezilmişlerin padişahı, dipsiz kuyulardan, yedi kat semadan, tel örgülü dört duvardan sana sesleniyoruz. Sin-

0: Bayram sevincimiz daim olsun. Harikalar Pazarı hayırlı bayramlar diler.
1: Bu bayram gönüller bir olsun. Dualar semaya yükselsin. Meydan ucuzluk hayırlı bayramlar diler. Şeyhmuz Demir.
0: Bayramın huzur ve bereket getirmesini dileriz. Mardin Park Hastanesi hayırlı bayramlar diler. Bayramlar gönülleri birleştiren en güzel davettir. Koran Nakliyat hayırlı bayramlar diler. Yusuf Men.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Diyadin Baklava, Diyadin Öztürk. Bayramınız hayırlı ve bereketli olsun. Karatay Hazır Beton, Musa Karatay hayırlı bayramlar diler.
2: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in

kızıl kana boyanırsam, secde secde toprağa uzanırsam, soğuk toprağı kanla tutuştursam, geride kalmaz o gün gözlerim anne.

Allah'ım, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek bir hatip de değilim. Ben ki saçları ağarmış, ömrümün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum.

Bu kurban bayramında da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi. Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda.
1: Can Demiryel'in sunumuyla aydınlığa doğru hafta içi her gün radyonuz Cemre FM'de.
0: Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevgimle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
2: İhram içinde bir kıla bile dokunamazken, bir otu bile koparamazken, şimdi bir canlıyı boğazlaman emrediliyor. Ne yaman çelişki değil mi? Demek ki ne yaparsan yap, ancak Rabbinin emriyle yaparsan hayırdır. Kötü ve iyinin ne olduğu, çirkin ve güzelin nasıl ayırt edildiği, senin keyfine bırakılmış değil. Unutma ki kestiğin ne devedir, ne inek, ne koyun. Şehvetini, hevanı, hevesini boğazlayıp onun rızasında fani ediyorsun. Kurban günü, bayram sabahı, ondan uzaklığın gidiyor, onun yakınlığını kazanıyorsun. Bayram öylece yürüyor yüreğine.
3: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beride dolanıyoruz. Bu sabah Mina'da göğüsleri yakan yangın alev alev sürüyor. Nefsleri nura boğan tünellerden pak nefesli hacılar süzülüyor. Şer ve zulmet odaklarının yüzüne şerre hınçlı ve zulmete nefretli taşlar savruluyor. Hacılar iki yüzlülüğe yüz vermeyen, yalana lanet okuyan, yanlışla barışmayan bir odak buldular kendilerine. Hayırları emip yutan, güzellikleri boğup yok eyleyen şeytani kara deliklerin çevresinde

sen hiç ellerindeki uçurtmaların ipine takılıp göklere ağan çocukları gördün mü? Bir bebeğin avuçlarında vahaların kokusunu aldın mı hiç? Ayrılık çölünün ortasında gül gibi kokladın mı saçlarını yârin? Uzak uçurumların tepesinde kuru dal gibi tutundun mu ihtiyarların benekli ellerine? Senin hiç buğulu gözlere banıp banıp ıslanan kirpiklerin göğsümde bıraktığı kılıç yarasını hatırladığın oldu mu? Zaman geçip gitti değil mi yüzünü yalayarak? Hatırlamadın, durup dinlemedin, varıp göremedin ve tutunamadın zamana. Sen iyisi mi dondur karelerini ömrün? Göğe ağan çocuklar, göğüste kılıç yaraları, kuru dallar bir resim olup asılı kalsın odana. Sen sabahları kaç güneşi karşıladın gözlerinde? Kızılca kıyamet ufukları, tomurcuk tomurcuk açılan ışıkları, rengarenk kırlangıçları ilk kez görürmüş gibi gördün mü hiç? Puslu aynalarda gençliğini arayan solgun yüzleri hatırladığın olur mu? Rüzgar dokunuşunu yanağında, yağmur çisesini alnında, suyun serin akışını damağında tutabildin mi? Ah, Yusufçuk kuşu peşinde koşmaları, taze yosun kokusunu ellerinde hatıra defteri gibi dürmek istediğin oldu mu? İlk balıkların oltadaki duruşunu, namaz sonrası ilk huzuru, bir daha içmek istediğin olmuyor mu? Bir daha.

sancılı günler, sınavlı aylar, hesap sorulan yıllar hemen geçip gitmeliydi. Sonralarda saklıydı mutluluk. Büyük adam dediğin kişi ancak yılları yutarak büyüyebilirdi. Huzur uzaklardaydı. Ertesi günlere pusu kurmuştu huzurun nefesi. Sonra, belki daha sonra, belki daha daha sonra kusursuz bir kelebek çıkacaktı çocukluğunun kuzasından. Nereden bilirdin kanatlarını yırtacağını zaman rüzgarının? Hiç açmasaydın keşke kanatlarını. Sarılıp bekleseydin İbrahim dedenin boynuna. Hayat içinden bir de sen geçtin diye mutlu mu oldu dersin? Üzerinde bir sen daha olunca başı göğe mi erdi dünyanın dersin? Bu beden, bu toprak beden

seni içinde ağırladı diye topraktan uzak mı kalacak dersin? Sonraya, sonraya, hep sonraya koştun. Şimdinin billur sularına kanmadın. Anın serin yamaçlarına yaslanmadın sen. Emeller besledin ecelinden habersiz. Hırslar büyüttün kalbinde. Amansız, boyunun ölçüsünü toprağa bıraktın. Sen durup kalmadın sana ait olan anda. Hep acele ettin.

kuşina insandan pır dama azat kirin. Hemandın jera bune bekçi uşuvane. Peygamber hatın uçun jıkıl mu aşirare, bes Muhammed bu tamamı gelli cihane.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şası yanı Kızıltepe Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmekilerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Ya khaymati qimil watad lil udi ghannina. يا خيمتي نار البعد والله ما تكوينا حملناه من جد الولد فلسطين ناجينا جايين والعز انولد يا قدس ناجينا.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
1: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.

0: urbano. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.
1: Mardin ilimiz için ikindi ezanı.

0: düşlerimde her an Mescid-i Aksa, Kudüs, yüreğimde kanayan yara, zulüm ateşiyle yanan mazlumlar seni bekliyor, bak nice zamandır. Nereye bu gidiş ey şehit? Nedir bu hüzün, bu keder? Bak yine seni hasretle bekliyor, avuşun açmış o yüce peygamber. Bak yine seni hasretle bekliyor, avuşun açmış o yüce peygamber. O yüce peygamber.
1: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.

0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
1: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in sesi ve gururu.

0: bayram sevincimiz daim olsun. Harikalar Pazarı hayırlı bayramlar diler.
1: Bu bayram gönüller bir olsun. Dualar semaya yükselsin. Meydan ucuzluk hayırlı bayramlar diler. Şeyh Muz Demir.
0: Bayramın huzur ve bereket getirmesini dileriz. Mardin Park Hastanesi hayırlı bayramlar diler. Bayramlar gönülleri birleştiren en güzel davettir. Koran Nakliyat hayırlı bayramlar diler. Yusuf Men.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Diyadin Baklava, Diyadin Öztürk. Bayramınız hayırlı ve bereketli olsun. Karatay Hazır Beton, Musa Karatay hayırlı bayramlar diler.

kıyam gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa çakılsın beden, bir daha o yerden kalkmamacasın. Önce bir damla kanın düşsün toprağa, akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarların boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan, daha güzel canlar benden bu yola kurban. Ağıtlar yakılmasın ardından, bilinsin, yürekleri işlensin. Yalnız Allah için yaşansın ve ölüm de yalnız onun için olsun.

yüreklerden yeni bir filiz çıksın. Hiç yılmasın, beklesin gündüzleri. Bir gün yine toprak kana susarsa, bekletmesin açılacak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve Dekorasyon'la anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Zafereoğlu Baklava. Tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava. Fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu Mardin. Telefon 0555 085 47 34. Instagram Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
0: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
8: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 00.
9: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0-212-447-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.
3: Kurban olun. Kurbanı açıklamak için tek başına akıl yetmez. Aşk gerek. Kurban akılla değil, aşkla açıklanır. Göğsünde yürek yerine taş taşıyanlar nasıl anlasınlar kurbanı? Koca bir ömrü yemekhane, yatakhane, abdesthane, işhane arasında hayatın bundan öte daha yüce bir manası olduğunu fark etmeden geçirenler nasıl anlasınlar kurban eden Hazreti İbrahim'i, kurban olan Hazreti İsmail'i? Sevmeyenler, sevecek yerlerini öz elleriyle kundaklayanlar, Halilullah, Allah sevgilisi olan Hazreti İbrahim'in rüyasını, hülyasını, sevdasını nasıl hayra yorsunlar? Sahibi benim dediklerinin eline zincirlerini verip altında binek olanlar, sahibi benim dediklerinin gerçekten sahibi olan ve sırtına binip onu aşkın yolculuğunda bir binek olarak kullananları nasıl anlasınlar? Bakınız etrafınıza. Kurban olmayan birini görebilir misiniz? Kimi kara sevdasının, kimi ak sevdasının kurbanıdır. Dünyaya, paraya, makama, mala, şöhrete, alkışa, servete kurban olmak ve kurban etmek için kuyruğa girenlerin haline bakın. Bakmayın siz, ben hiçbir şeye kurban olmam diye iddialı konuşanlara. Aslında onlar benliklerine ve bencilliklerine kurban olmuş birer zavallıdan başka bir şey değildirler. Onların gerçekte hiçbir şey yoktur ki adayabilsinler. Nefisleri, hevai hevesleri, muhabbet adını koydukları tutkuları, aşık adını verdikleri libidoları, servetleri, makamları, şöhretleri, malları onların sahibidirler, efendisidirler. Köle, efendisini nasıl azat eder? Ya adar ve adanırsınız ya da harcar ve harcanırsınız. Üçüncü bir şık yok mu? Yok. Bence yok. Baksanıza etrafınıza. En yüce sermayesi olan hayatlarını kendilerinden aşağı değerdeki şeyler uğruna hovardaca harcayanların haddi hesabı yok. İşte İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam, insanın adi şeyler uğruna harcanmaması için en yüce değer uğruna adamanın ve adanmanın yolunu gösterdi. Kurbanın sembolize ettiği derin hakikat budur. Bu hakikati anlamayan için kurban bir hayvan, kurban bayramı da et festivalidir. Adayacağı ve adanacağı gerçek kapıyı bilenleri kimse daha aşağı bir değer uğruna harcayamaz, kullanamaz, kurban edemez. Hangi ateş imanı yakabilir ki? Hazreti İbrahim önce canla sınandı, sonra cananla. Can sınavını ateşle verdi, yanmadı. Çünkü iman yanmazdı. Aşkını imana, imanını hayata dönüştürmüş birini yakacak ateş bulunabilir miydi? Tıpkı bir gönül erinin dediği gibi, eğer aşıksan yare, sakın aldanma ayare. Düş İbrahim gibi nare, bu gülşende yanar olmaz. Aşkı İbrahimci olanın yüreği dağcı olur. İbrahim'i bir aşka talip olursanız, aşkınızın ateşi Nemrutların yaktığı ateşi söndürecektir. Hiç şüpheniz olmasın. 4000 yıllık süreç. Milyonlar bir sesin çağrısına uyup Mekke'de Arafat tepesine koşacaklar. Dünyanın dört bir yanından beyaz, siyah, kızıl, sarı derili milyonlar, Asyalı, Afrikalı, Avrupalı, Amerikalı milyonlar. Bu ses İbrahim Aleyhisselam'ın 4000 yıl öteden gök kubbeye saldığı bir ses. Nemrud'un ütopyasına benzemez bu. Tam 4000 yıllık yaşanan canlı bir süreç. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye yüreklerini dua makamında İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, hicretin gelini Hacer Validemizin korosuna katan milyonlar bu sürecin her şeye rağmen süreceğini umutluyorlar. Gök kubbede baki kalan işte bu sadadır. Bu imanın sadasıdır. Siz de katın sesinizi bu ilahi koroya. Unutmayın. Adak değerini adandığı kapıdan alır. Onun kapısı en yüce kapıdır. Ve bir tek odur insana gerçek değerini bahşeden. Yalnızca odur kendisine teslim olan, insanı istismar etmeyen. O halde hadi hep birazdan ses katın. Hazreti İbrahim'in gök kubbede yankılanan sesinin yanına. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Buyur Allah'ım, emrine amadeyim.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
1: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.

0: bayram sevincimiz daim olsun. Harikalar Pazarı hayırlı bayramlar diler.
1: Bu bayram gönüller bir olsun. Dualar semaya yükselsin. Meydan ucuzluk hayırlı bayramlar diler. Şeyh Muz Demir.
0: Bayramın huzur ve bereket getirmesini dileriz. Mardin Park Hastanesi hayırlı bayramlar diler. Bayramlar gönülleri birleştiren en güzel davettir. Koran Nakliyat hayırlı bayramlar diler. Yusuf Men.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Diyadin Baklava, Diyadin Öztürk. Bayramınız hayırlı ve bereketli olsun. Karatay Hazır Beton, Musa Karatay hayırlı bayramlar diler.
2: İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.

0: Yüce Mevla bir gün nasip ederse varıp huzuruna gelebiliriz. Yeşil kubbenin orada yanı başında aşkın ateşiyle yanabiliriz. Aşkın ateşiyle yanabiliriz.
1: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.

şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müşteyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettiğim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488. Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasıyanı Kızıltepe Mardin.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Kabe'ye varmakla kıbleni gözle görünür eyledin. Her gün secdelerle varmaya çalıştığın makamdasın artık. Çoğu bireyleyen, birliği görünür eyleyen makamda burası. Tıpkı İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi inşa etmesi gibi sana da Kabe'ye dönüşünü onarmak düştü şimdi. Şimdi makam-ı İbrahim'de yalnız biri bilecek, yalnız birden isteyecek, yalnız biri söyleyeceksin. Onun huzurunda durup ondan başka her şeyi arkana atarak tekbir getireceksin. İbrahim'in aleyhisselam ayağını bastığı yerde Rabbimizin tarifiyle insanların İbrahim'e en yakını olarak, onun izince gidenlerden olarak Muhammed aleyhissalatü vesselam ve onunla birlikte olanlarla anılma makamındasın artık. İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi onarması gibi sen de kıbleni onar. Yalnız ona dönenlerden ol. Çünkü İbrahim milletinin en önünde sen duruyorsun şimdi. Artık İbrahim makamındasın.
9: Şimdi özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslam ile Allah'a tutmuş ve hanif bir Müslim olarak İbrahim milleti adına İbrahim'in izindeyiz aleyhisselam. O Allah ki İbrahim'i aleyhisselam dost edindi. Bize yoklukta dost olanı bilme zamanı şimdi. Bize ölümde dost olan ile ihya olma zamanı şimdi. Bize sıratta dost olana yürüme zamanı şimdi. Bize ebedi dost olanın dostluğunu hak etme zamanı şimdi.
10: Tarihi kentin Şirin Radyosu, Radyo Cemre.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
1: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.

الذي تدين الحسين؟ أين تركت الحسين؟ كيف تركت؟

0: Bayram sevincimiz daim olsun. Harikalar Pazarı hayırlı bayramlar diler.
1: Bu bayram gönüller bir olsun. Dualar semaya yükselsin. Meydan ucuzluk hayırlı bayramlar diler. Şeyh Muz Demir.
0: Bayramın huzur ve bereket getirmesini dileriz. Mardin Park Hastanesi hayırlı bayramlar diler. Bayramlar gönülleri birleştiren en güzel davettir. Koran Nakliyat hayırlı bayramlar diler. Yusuf Men.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Diyadin Baklava, Diyadin Öztürk. Bayramınız hayırlı ve bereketli olsun. Karatay Hazır Beton, Musa Karatay hayırlı bayramlar diler.
2: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in sesi ve gururu.
3: Le tamami alema İslami, İda kurbani piroz be.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
4: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
7: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz Dubai _AVM _Mardin. Dubai _AVM _Kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi çaprazı, Fuat Yağcı Camii karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
8: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0-534-47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

Rivayet odur ki, tarihin en parlak günlerinin yaşandığı bir zamanda, yaşadığı hayatın kıymetini bilmeyen Sakif kabilesinden iki kişi, Kureyşli bir dostuyla Kabe'nin eteğinde oturmuş, hararetli bir tartışma yaparken, biri, "Ne dersiniz?" diye sorar. "Allah konuştuklarımızı işitiyor mu?" Arkadaşı, "Sesli konuşursak işitir, değilse işitmez." diye karşılık verir. Diğeri söze dalar. "Açık konuştuğumuzda işitiyorsa, gizli konuştuğumuzda da mutlaka işitir." Ve her şeyi duyan Rabbin, bu sözleri de duyduğunu kullarına cevap olarak yolladığı Fussilet suresi 22. ayette ispatlar işte dostum. O, cevabında bile zarif olan, ders verirken incitmeyen Rabbin, seni unutmadığını, seni sana bırakmadığını yineler ve sana şahitlerini hatırlatır. Senin "ben istersem bakar, ben istersem duyar, hepsi benim emrimde" dediğin ve senin hükmünde sandığın azalarını sana şahit tuttuğunu hatırlatır. Senin görmezden geldiğin o azalar, kimsenin görmediğini sandığın anlarda hep sana eşlik etmiştir de haberin yoktur. Ve öyle bir gün olacaktır ki kulakların, gözlerin ve hatta tenin dile gelecektir. Ve sen "niçin aleyhime şahitlik ettiniz?" diye sorduğunda "her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu" diyeceklerdir. "İlk önce sizi O yarattı. Şimdi de yine O'na dönüyorsunuz." Azaların bile bilecek senin nereye gittiğini. Azaların bile utanacak belki yaptıklarına şahitlik etmeye. Ve sen dostum, hiç düşündün mü ne yapacaksın o zaman? Sen hesabın açıldığı o günde önüne dökülen taşları toplamak için çırpınırken, "bunu yaptığımda yanımda kimse yoktu, nereden bildin Rabbim?" derken ellerin, ayakların dile gelecek ve nereye gittiğini, neye dokunduğunu, neyi nasıl yaptığını tek tek anlatacaklar dostum. Onlar ki yalan söylemezler. Kimsenin yalan söylemeye cesaret edemeyeceği bir günde dile gelecekler. Ve sen şaşacaksın. Ne olduğunu anlayamadan doğruyu söylemek zorunda kalacaksın. Buna hazır mısın dostum? Bir sor kendine. Yaptığımız her şeyin hesabını vermeye hazır mıyız? Hiç utanmayacak mıyız? Ya da korkmayacak mıyız? Haydi o zaman cehenneme dendiğinde seni kucaklamak için yükselen eşi benzeri görülmemiş korkunç alevlerden. Ne yapacağız biz dostum? Hiç utanmamışız ki bugüne kadar elimizden. Hiç çekinmemişiz dilimizden. Hayır olmayanı konuşurken. Onları Rabbin rızasına uygun olmayan malayani işlerde kullandığımız için özür dilemek hiç aklımıza gelmemiş. Nasıl bu kadar rahat davranabilmişiz dostum? Nasıl bu kadar pervasız olabilmişiz azalarımıza karşı? Nasıl? Şimdi artık bir şeyi biliyoruz dostum. Attığımız her adımda kendisini görmesek de bizi gören bir Rabbimiz, gördüklerini an kaçırmadan yazan meleklerimiz ve bunun üstüne bir de her hareketimize şahit olan bir bedenimiz var. Artık bize vurdum duymaz olmak yakışmaz. Bakarken hayra bakmayı, konuşurken hayrı konuşmayı, Rabbin helal kıldığının dışında hiçbir şeye dokunmamayı, harama davet eden hiçbir sedaya kulak asmamayı kendimize görev bileceğiz dostum. Artık bize uyumak

birlikte olduğunu hatırlayalım dostum. Olur da Rabbimiz tutar elimizden. Değil mi ki can bizde, ümit de biziz dostum. En güzel mümin olabilme ümidiyle. Ve selam. Bam.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan...

yağmurda saklanır. Bir çocuğun kıldığı namazda, bir annenin yakarışında saklanır. Hayat Filistin'de saklanır. Bir genç kızın duasında, bir şehidin son sözlerinde saklanır. Kardeşimizin mektubunda, Felluce'nin nidasında saklıdır. Hayat, Pakistan'da saklıdır. Bir yetimin üşüyen ellerinde, bir bayramın buruk sevincinde saklıdır. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında, ufuklarımızı renklendiren düşünceler. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında ufuklarımızı renklendiren. Biz hayatı seslendiriyoruz. Burası 98.0.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizi

0: 94 0542 807 3091 Adres 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı Numara 9 Artuklu Mardin.
1: Güvenilir adresiniz Backend.

0: girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 çift 0.
1: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın.

0: Bayram sevincimiz daim olsun. Harikalar Pazarı hayırlı bayramlar diler.
1: Bu bayram gönüller bir olsun. Dualar semaya yükselsin. Meydan ucuzluk hayırlı bayramlar diler. Şeyh Muz Demir.
0: Bayramın huzur ve bereket getirmesini dileriz. Mardin Park Hastanesi hayırlı bayramlar diler. Bayramlar gönülleri birleştiren en güzel davettir. Koran Nakliyat hayırlı bayramlar diler. Yusuf Mel.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Diyadin Baklava, Diyadin Öztürk. Bayramınız hayırlı ve bereketli olsun. Karatay Hazır Beton, Musa Karatay hayırlı bayramlar diler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 47 34. Instagram: Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. unutmayın. Instagram adresimiz Dubai_AVM_Mardin. Dubai_AVM_Kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı Fuat Yağcı Camii Karşısı Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube Yenikent Mahallesi 8. Cadde Babur Apartmanı 6 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
0: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Gönüllere akan ses. Cemre FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Bayram sohbetleriyle yeniden Rehber TV ekranlarınızdayız. Sizin, ailenizin, dostlarınızın, akrabalarınızın ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyoruz. Rabbim bizi bu bayrama eriştirdiği için ona hamd ediyoruz. Bu güzel güne, bu güzel mukaddes bir bayram. Allah-u Teala'nın özelliklerini bize ifa ettiği ve yerine getirdiğimiz farklı farklı özellikleriyle hakikaten Kurban Bayramı müstesna bir gün, müstesna bir zaman dilimidir. Ve bugüne, bu güzel güne eriştiğimiz için mutluyuz, sevinçliyiz. Rabbim sizleri de, ailenizi de, akrabalarınızı da, dostlarınızı da bu sevincin içerisinde kılsın inşallah. Kurban Bayramı özel programımız var. Bayram sohbetleri şeklinde 4 gün boyunca inşallah Rehber TV ekranlarından dostane muhabbet edeceğiz. Fıkhi sorularımız olacak. Fıkhi sorularımızı soracağız. Yine farklı konuklarımızda bayrama özgü bazı muhabbetlerde bulunacağız. İnşallah bunları da sizlerin ekranlarına yansıtacağız. Bugün konuğum Doktor Umran Kılıçer. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun.
0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Sizin de bayramınız mübarek
0: Rabbim
1: olsun.
0: Rabbim inşallah bizleri daha güzel, daha mutlu, daha sevinçli bayramlara eriştirsin inşallah.
1: Amin ya
0: Bugün Rabbine. Ümmetin bir kısmı sevinç içerisinde, bir kısmı hüzün içerisinde. Fakat bayramlar Allah'ın bize bir ikramı olduğu için biz bu ikramı, hüznümüzü bastıracak şekilde yerine getirmeyi daha uygun görüyoruz. Keza bu Allah'ın bize ikramıdır. Ölüm de Allah'ın ikramı, yaşamak da Allah'ın ikramı. Evet. Müminler, evet müminler nezdinde hakikaten bugün istemediğimiz bir tablo var. Yani dünya üzerinde bazı müminlerin bugün sevinç duymadığının, sevinç duyamayacak bir pozisyonda olduğunun farkındayız. Fakat Allah-u Teala bu sevinci, bu güzelliği, bu mübarek günü biz Müslümanlara tevdi etmiş ve biz bu güzel günü Allah'ın ikramı olarak kabul edip onun nazarında güzel bir hasletle, güzel bir muhabbetle bunu yerine ifa etmeye çalışacağız. Biz de bugün o moddayız. Rabbim inşallah bu güzel bayramları, bugün yaşayamayan, hüzüntü içerisinde olan, hüzün yaşayan, hüznü yıllardır bitmemiş olan, özellikle başta Gazze, Doğu Türkistan olmak üzere diğer İslam ülkelerine, mazlum İslam ülkelerinde de bu hüznü, bu acıyı inşallah gidersin ve fetihlerle birlikte güzel bayramlarında geleceği bir günü hepimize inşallah nasip etsin diyoruz. Bu şekilde başlayalım. Buyurunuz hocam.
1: Öncelikle bizleri yoktan var eden, İslam'la şereflendiren, bu güzel günlere ulaştıran, şu andaki hacıların o Arafat'tan sonra bayram ziyaret tavaflarını vesile kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hatemül Enbiya Hayrul Beşer, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamlar olsun. Seyfullah Bey dediğiniz gibi gerçekten İslam aleminin o birlik olamaması, ümmet olamamasından dolayı birçok İslam aleminde evet çocuklar katlediliyor, bayram nedir bilinmeyen, annelerin katledildiği işte Gazze'deki, Filistin'deki, dünyanın dört bir yanındaki acılarla karşılaşıyoruz. Ama inşallah bir dahaki sonraki bayramda İslam alemin birlikteliği ve özellikle şu andaki haçta olan bütün dünyadan, haçtan gelen bütün kardeşlerimizin o İslam kongresini oluşturup bu Müslümanlara sahip çıkması. Siyonistlerin bakıyoruz 5 milyon, 10 milyon bir Siyonistin dünyaya hakim olması, ekonomi olsun, askeri alanda olsun, herkesi kendine bağımlı hale getirmiş. Ama işte İslam alemi ne zaman Yüce Rabbimizin buyurduğu gibi ve etiullaha ve resule, Allah ve peygambere itaat edin ve la tenazau, birbirinize düşmeyin. Eğer birbirinize düşerseniz fetefşelu, dağılıp gidersiniz ve tezhebe rihukum, o kuvvetiniz gider. Şimdi biz Allah nasip etti 7 kere Mescid-i Aksa'ya gittik. Efendim orada kardeşlerimizle beraber ziyaret ettik. Orada Allah nasip etti 2 kere sabah namazı kıldırdık, yatsı namazını. Oradaki Filistin'deki kardeşlerimiz şöyle diyordu. Türkiye'den buraya bol bol gelin. Bizi burada yalnız bırakmayınız. Çünkü sizin buraya gelmenizle beraber biz kuvvetleniyoruz. Ama 4-5 yıldır gidilemiyor. Sıkıntılar var. Sebebi eğer İslam alemi birlik olsaydı bu sıkıntılar yaşanmazdı. Mutlaka. Ama biz ümitvariyiz. Gelecek sene inşallah bayramda İsrail'in yok olduğunu göreceğiz inşallah.
0: İnşallah hocam. Allah razı olsun. Güzel temenniler. Rabbim onların hakimiyetini, onların dünya üzerinde sadece Müslümanlara değil kıymetli hocam. Yani gayrimüslimlere de bir zorbalıkları var, evet. Hükümranlıkları var. İnşallah onun da sona erdiği bir süreci yaşarız. Dünya bir urdan inşallah evet. Kurtulmuş ve bütün insanlık en azından bir selamet içerisinde olduğu günleri Allah Teala inşallah bizlere gösterir. Evet. Hocam malumun Kurban Bayramı içerisindeyiz. Kurban Bayramı'nın en önemli safhalarından biri kurbanın kendisidir. Evet. Yani bir hayvanın kesilmesidir. Öncelikle kurban kimlere vaciptir diye başlayalım. Akabinde kurbanla ilgili diğer sorularımızı size soralım. Buyurunuz.
1: Kurban ilk önce tabii ki Kevser suresinde fasalli namaz kıl venhar kurbanı kes. Buradaki birçok tefsir kitaplarında şunu görüyoruz. Sabah namazını, bayram namazını kıldıktan sonra git kurbanını kes manasında. Aynı şekilde kurban tabii ki bir teslimiyettir. Yüce Rabbimize bir teslimiyet. Bu teslimiyeti yapacak kişi ilk önce Müslüman olması dediğiniz gibi kime vaciptir? Hanefilere göre vacip, Şafilere göre sünnet-i müekkededir. Şimdi tabii ki bu teslimiyet dediğimiz Allah'a teslimiyeti, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evladını kurban etmek için eğer bir erkek evladım olursa ben onu kurban edeceğim diye Yüce Rabbimize böyle dua etmesi, sonra evladı Hazreti İsmail 7 yaşına geldikten sonra Hazreti İsmail'in babasına olan teslimiyeti, Allah'a olan teslimiyeti, bir baba olarak Hazreti İbrahim'in büyük bir imtihandan geçmesi, teslimiyetini görüyoruz. İşte Allah-u Teala bir insanı öldürmesini, özellikle babanın çocuğunu öldürmesini yasaklamıştır. Ama burada bir teslimiyeti, bir imtihan süreci vardır. Hazreti İbrahim'in o verdiği söze sadık mı değil mi diye bıçağı kestiği zaman bıçak kesmiyor. Allah o kesmeyi vermiyor ona, kestirmiyor. Nasıl Hazreti İbrahim o Nemrut'un büyük ateşe attığı gibi Allah o ateşe selamet ve esenlik ol emrettiği gibi, o ateş yakmadığı gibi o efendim bıçak da Hazreti İsmail'i kesmedi. Şimdi buradaki işte kurban meselesi bize verilen bir hediye. Karebe yakrabu kurban. Kurban Allah'a yaklaştıran. Yaklaştırdığı için, Allah'a yaklaştıran bir ibadet olduğu için bunu da çok iyi bilmemiz lazım. Ayet-i kerimede le yenâle allâhe luhûmehe ve lâ dimâuhe ve lâkin yenâlu takve minkum. Sizin kestiğiniz kurbanlar ne kanları ne etleri Allah'a ulaşmaz. Sizin kestiğiniz kurbanlardan o samimiyetiniz, takvanız oluşur. Akıllı ise, baligh ise, buluğ çağına gelmişse, maddi imkanları var 80.18 gram altına sahip ise, efendim ve üzerinden bir sene geçmesi gerekmiyor o altın. Zekatta bir sene geçmesi lazım. Evet. Ve Müslüman ise o kurbanı keser. Kurban Şafilere göre sünnet-i müekkede demek Peygamber'in terk etmediği, devamlı kestiğidir. Hanefilerde de vacip, Şafilerde vacip kelimesi sadece mebit var. Yani şu anda hacılar birinci gün, ikinci gün ve üçüncü gün mebit yapacaklar. Mina'da durmalı, orada vacip vardır. Kurbanın kesme de sünnet-i müekkededir. İşte burada Hanefiler vacibi yaparken, işte anne ayrı kazanıyorsa, malı mülkü varsa ve 80.18 grama tekabül eden malı varsa, babanın da varsa, ayrı ayrı kendi adlarına keserler. Şafii mezhebinde ise aile bir tane kurban kesilmesi yeterlidir.
0: Kafidir.
1: Onun için böyle kurban kesmenin işte şartları, vacipleri sorulduğu zaman burada önemli olan o niyeti, yani et bayramı gibi olmaması lazım. Hatta bir kurban, diyelim ki büyük kurbanda 7 kişi ortak oldu. 7 kişinin de mesela şükür kurbanı niyeti olabilir ya da ada kurbanı, ama diğeri de vacip olan kurbana niyet ettiği gibi et niyetiyle yapılırsa o kurbanın hepsininki geçersiz sayılır. Evet. Hanefi mezhebine göre. Şafii mezhebine göre öyle değildir. Onun için kurban keserken sabah bayram namazından sonra gidilir kesilir. Hatta eğer işte o vakitlerde eti pişirebiliyorsa ilk yemeğini de kurban etiyle yapması lazım. Ama şu anda vekalet yoluyla kesiliyor ya da kendisi görmüyor kurbanı. Kendi kurban kesmesi güzel olur, iyi olur. Şartlar değişti artık. Evet.
0: Artık mega kent, evet, toplumların çoğalması, insanların belli bir seviyeye gelmesi ve belli bir alan içerisinde bulunması ne yazık ki şartları değiştiriyor. Buna göre de alimler zaten farklı fetvalar veya tavsiyelerde bulunuyor.
1: Şu anda zaten Afrika'da diyeler vekaleten de kurbanlar kesiliyor, işte Gazze'deki falan. Tabii bir de Türkiye'mizde zengin ile fakir arasında kurban bir köprü oluyor. Birbirine, evet, yakınlaştırıyor. Nasıl Allah'a teslimiyet olduğu gibi o fakir ile zengin arasında, ki bu toplumsal dayanışmaya sebebiyet veriyor. Yani onun için kurban bayramda bazıları işte hocam kurbanı kesmezsek olur mu diye, o farklı boyutu var. Yani parasını versek olmaz. Kurbanın kesilmesi lazım.
0: Kurban kesimiyle ilgili hocam üzerine farziyeti ve vacipliği ve sünnet-i müekkede dediğimiz kavramların olmadığı insanlar kesmek isteyebiliyor. Evet. Olanlar da kesmemek isteyebiliyor. O durumla ilgili de inşallah bir farklı bir konu soruyla yine değineceğiz. Hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir hocam?
1: Mesela keçi ise küçük hayvanlardan bir yılını doldurması, koyun da 6 aylık ise ve hakikaten gelişmiş ise koyunu da kesebilir. Bunlar küçük mü? Her birisine bir tane kesebilir. Ama inek dediğimiz büyük baş 7 kişi ortak olabiliyor. Devede de yine aynı şekilde 7 kişi ortak olabiliyor. İneklerde 2 yaşını ve doldurmuş olması lazım. Develerde 5 yaşında olması lazım ki 7 kişi o kurbana ortak olabilir.
0: Bunu bilmeyen biri, yani yaşıyla ilgili bilgi sahibi olmayan biri için hayvanlarda bunun belirtisine dair bir örnek var mıdır hocam?
1: Kasaplar bir işte kabak atma diyorlar onlarla ilgili. Onlar daha iyi bilir mesela tam yaşı. Zaten kurbanlığı getiren o kasaplar ya da satıcı kurban besleyicileri, çiftliği olanlar o yaşı bilirler. Yani o sorumluluğu onlara aittir. Şimdi gelir müşteri, evet bunun yaşı dolmuştur der. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurdu, "Men gâşşene feleyse minne." Bizi aldatan bizden değildir. Onun için kurban Allah'a yaklaştıran bir ibadeti, kalkıp da insanları aldatmamak lazım. Aldanmamaları için son zamanlarda işte kiloyla olur mu kurban diye bize çok böyle sorular geliyor fetvada. Yani işi et şeyine getirmemek lazım. Et hesabı işte. Bunu tabii ki aldatılmamak için işte hocam tartılabilir mi? Ona cevaz verilmiştir, yani tartılabilir diye cevaz verilmiştir.
0: Hocam peki mezheplerde ne zaman başlar, ne zaman biter kurban kesimi?
1: Kurban bayramında Hanefi mezhebine göre Seyfullah Bey, bayram namazından hemen sonra başlar kesim. Ta ki bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar. Hanefi mezhebinde öyle. Şafii mezhebinde de bayramın dördüncü güne kadar kesilebilir.
0: Vekalet yoluyla kurban kesmek caiz midir?
1: Evet, mesela diyelim ki ben size vekalet verdim. Ben burada değilim, siz diyelim ki yurt dışında keseceksiniz. Ben o vekaleti verdiğim gibi siz o vekaletle beraber o kurbanı kesen, isterse dijital şeyden de vekalet. Şimdi adam diyor ki IBAN'ını at, IBAN'ına göre hemen parayı gönderiyor. Orada kimin adına işte Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma adına kimisi oraya, o da isim geçtikten sonra onun adına kesilir. Vekaleten verilir.
0: Bir de o ilk sorumuza yine değinecek bir duruma gelelim hocam. Malum dedik bazı insanlar, evet çevrede kesenler var. Durumu yok aslında. Yani maddi yeterli, gücü de kuvveti de yok. Fakat kesmek istiyor. Elinde de bir şey yok. Bu sefer dönüyor kartla kesmeye, kredi kartı gidiyor. Yani. Kredi kartıyla kesmek durumuna geçiyor. Bu durumda nasıl bir yol izlemen caiz midir, değil midir?
1: Şimdi süreç? İmkanı varsa, tabii ki peşin alamıyorsa, kredi kartıyla faize girmeyecek şekilde onu zaten ödediği anda artık o aldığı hayvan onun mülküne girmiş olur. Caizdir. Buna Diyanet Başkanlığı da caiz olduğunu söylüyor. Taksitli de yapabilir o şeye göre, ama faize girmemesi lazım. Geciktirmemesi lazım.
0: Peki kadınlar kurban kesebilir mi hocam?
1: Eğer kadınlar nasıl kurban kesileceğini, nasıl yapılacağını biliyorsa kesebilirler.
0: İbadi olarak
1: yapabilirler. Erkekken önemli olan kurbanın nasıl kesildiğini bilmek, Bismillah diyerek başlamak, ve onun nasıl kesileceğini biliyorsan kadın da kesebilir, erkek de kesebilir.
0: Orta kurban konusuna değindiniz hocam. Dediniz ki işte Hanefilerde 7 ortak da aynı niyet üzerine olması lazım ve niyetlerini bozmamaları gerekir. Farklı bir niyet o niyetin içerisinde girmemesi lazım.
1: Evet.
0: Niyet nasıl getirilmeli? Yani tavsiyeniz ne olur bu konuda?
1: Mesela benim üzerimde vacip olan bu kurbanı Allah rızası için kesmeye niyet ettim ya da kestirmeye vekalet verdim. Yani Allah'ın üzerimizde bir hanifilik vacip olan bir ibadettir. Ona göre bu niyeti yapar. Bismillahirrahmanirrahim der. Eğer kendisi kesecekse, başkası zaten kesecekse, ben de vekaleti kabul ettim de, bunlar vekaletini aldım de keser.
0: Bazen iş şeye dönüşüyor hocam. Yani o fazla aldı, bu bana et geldi, ona kemik düştü gibisinden bazen...
1: Bunlar helalleşmek lazım. Yani dengeyi korumak lazım. Ve de işin böyle birbirine kırgınlık olmayacak şekilde, adaletli bir şekilde. Ya fazla ona fazla gitsin ama bana gelip de kul hakkı olmasın. Bu düşüncede olmak lazım.
0: Yani bayram mesabesiyle de gerçekten o düşünce hakim olması lazım. Ama bazen ne yazık ki gördüğümüz tablolardan bu yüzden irdelemek istiyorum. Özellikle bizi izleyen izleyicilerimiz arasında da henüz kurbanını kesmemiş olanlar varsa bu noktalara dikkat etmeleri hususunda. Yani 7 yabancıyla kurbana girebiliyorsunuz. Bazen
1: evet, bazen akrabalarla giriliyor, komşularla giriliyor. Yani
0: bazen bir dernek yoluyla
1: başka
0: veya
1: olabiliyor,
0: bir kurum
1: evet,
0: yoluyla
1: evet.
0: Kurbana girilebiliyor. En azından buradaki niyet safi olması lazım. Yani işin boyutu Allah rızası için olması evet. Gerekiyor ki ortada en azından o kurbanı murdar edecek bir pozisyon.
1: Getirmemek lazım. İşte onun için Allah-u Teala ayet-i kerimesinde buyuruyor ya, لَا يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا. Onların kanları ve etleri Allah. Velakin yenalu takva minkum. Yani samimiyetiniz Allah'a ulaşır. O gibi dediğiniz gibi bazı yerlerde kesilirken adam diyor ki 25 kiloya vereceğim kurbanı, keseceğim sen adına 25 kilo et. Tamam. Ona göre anlaşmışsa sıkıntı yok, bu şekilde anlaşılabilir. İşte kemikli 10 kilo, kemiksiz 10 kilo kendi aralarında bunu konuşabilirler. Bunda bir sıkıntı yok.
0: Peki hocam, kurbanla ilgili en önemli başlıklardan biri de hayvanın kurban edilmeye müsait olup olmadığı meselesidir.
1: Evet.
0: Yani sakat olabiliyor, farklı kusurları olabiliyor. Evet. Kurbana engel olan kusurlar nelerdir bunlarla ilgili?
1: Şimdi eğer doğuştan hayvanın efendim şeyi yoksa, boynuzu yoksa bir sıkıntı yok. Ama doğduktan sonra boynuzu kırılmışsa, o kurban edilmez. Boynuzları kökten kırılmışsa. O bir de efendim mezbaha gidecek kadar gücü yoksa, takati yoksa, çok zayıfsa, cılız ise o da kurban edilmez. Ayrıca bir gözü ya da iki gözü görmüyorsa bunlar da özürdür. Yani bunlar kurban edilmez, bu hayvanların kurban edilmemesi lazım. Yani biraz böyle diyor ya, cennete girecek binekleriniz var, güçlü, sağlam, güzelinden verin. İşte bu kurbanları da en güzelinden, en iyisinden Allah yolunda feda etmektir. Yani bu kurban etlerini de mesela evet isterse hepsini kendine de alabilir. Üçe ayırır, üçte birisi kendisine alır, üçte birisi komşulara, akraba, üçte birinde fakirleri de dağıtabilir o et dağıtımda. Ama bunu da bilmesi lazım ki en iyi hayvanlardan iyi, yani işte gözü kör olmayacak, işte bazı eksiklikler olmayacak, boynuzu kırılmış olmayacak. Efendim şöyle, dişleri dökük olmayacak, topal ya da ayakları kırık olmayacak. Yani tam bu işte bu kurban, bu bineğin denecek şekilde sağlam olması gerekir.
0: Sıhhatli olması.
1: Sıhhatli olması lazım.
0: Peki hocam, ada kurban var, bir de vacip olan kurban var.
1: Şükür
0: kurbanı var. Bunların arasındaki fark nedir hocam?
1: Biz ada kurbanı nezir kurbanı diyoruz, adanmış. Mesela demiş işte evladım olursa şöyle olur ya da işte bir durumla karşılaştı, şükür namında bir kurban keser. Ada kurbanında Seyfullah Bey kendisi ve ailesi yemez. Başkalarına verir. Yemişse bile.

0: Sekte yemişse yediği kadar tesaddukta bulunur. Onun anladım sıkıntısı yok.
1: Şükür kurbanına da evet, değindik. Şükür.
0: Herhangi bir olayla karşılaşma, onun için şükür kurbanı kesip dağıtabilir. Eğer o şükür kurbanında da ben ailemle beraber yiyeceğim demişse zaten ailesiyle beraber.
1: Bu kurbanlar kurban bayramında kesilen kurbanı niyet olarak verilebilir mi?
0: Verilebilir.
1: Yani.
0: Mesela 7 kişiyiz. Siz de vacip kurbanı, ben de vacip kurbanı. Diğeri geldi, ben kurban kesiyorum ama şükür niyetiyle, şükür kurbanı. Diğeri
1: onu
0: adak kurbanı.
1: Bir,
0: ondan bir sıkıntı yok.
1: Yani belirtip belirtmemesinde problem...
0: Yok, hiçbir problem yok.
1: Yani
0: yeter ki sadece et niyetiyle gelmesin.
1: Bir de bayıltılarak kesilen hayvanların hükmü var hocam, onunla ilgili.
0: Eğer şimdi hayvanları fazla eziyet edilecekse, hakikaten bayıltılarak, tarak yani ölme şeyi verir. Eğer ölürse zaten şey olur. Artık o kurbandan yiyemezler. Ama bayıltırken dikkat etmesi lazım. Bayıldıktan sonra hayvana eziyet olmaması için kesilebilir. Bunda bir sıkıntı yoktur.
1: Genel itibariyle hocam kurban ve kurban ve hayvan, o kurbanın kesilme süreciyle ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Yani bir mümin bu kurban bayramı sürecinde nasıl bir mesaj çıkarması lazım? Malumunuz özellikle son dönemlerde sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte bir hayvanseverliğe dönüşen bir algı oluşturulmaya çalıştı. İşte hayvanları kesiyorsunuz, hayvanları ediyorsunuz. Yani bir hocanın tabiriyle sanki etleri yerden topraktan yetişiyor da oradan yiyorlarmış gibi. Yani şimdi ortada bu denli bir şey var. Yani bir kurban bayramını, kurban bayramı özelinde kesilen hayvanları kötülemeye, işte insanları bu etkinlikten, Allah'ın Müslümanlara en azından bir hediye olarak bahşettiği bir güzellikten işte soğutmaya çalışan bir kitle var. Bu noktada bir mümin için kurban ve kurban bayramının mahiyeti nedir?
0: Çok güzel bir soru. Allah razı olsun Seyfullah Hocam. Birincisi, her sene kurban zamanında bu söylemler maalesef artıyor. Şimdi bizim kaynağımız Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti senesidir. Biz oradan, o kaynaklardan faydalanıyoruz. Kaynağı farklı olan, kendisini haşa Allah'ın yerine koymaya çalışan, veyahut da benim mantığıma göre, İslam dini, akıl mantığı dininin yanında ilk önce İslam dini vahiy dinidir. Allah vahiy ediyor. Sizin mantığınız ayrı, sizin düşünceleriniz ayrı olabilir. Efendim, insan insanı keserken güzel de bir insan, Allah'ın o kurbanları bize, Allah bize verdi ve diyor ki, bu kurbanla bana yaklaşın. Bu kurbanla Allah'a yaklaşmak istemeyen her türlü söylemleri söylerler maalesef. Çünkü beslendikleri kaynaklar Kur'an ve sünnet ışığında bir kaynak değildir. Eğer Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın o indirdiği ayetlere teslim olabilirse, efendim aynı şekilde yine Kur'an-ı Kerim'de قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسِكِي وَمَحْيَيَ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ benim işte kurbanlarım, hayatım, ölümüm, her şey Allah'ın elinde. Namazım Allah içindir. Bütün ibadetim Allah içindir. Şimdi burada bir ibadet var. Bu ibadeti işte küçük koyun, büyük koyunların, işte büyük hayvanların kesilmesi Allah'a yaklaştıran bir ibadet. Ama diğerleri kendi mantıklarıyla bazen işte diyoruz işte yıl başında hindi kesiyorlar. Onlara bir şey denmez. Affedersiniz farklı kültürleri, dinimizden olmayan farklı kültürleri benimsiyorlar. Onların mesela ağacı kesip Noel ağacı diye süslemeleri maalesef. Bunlar da o ağacı kesmek ne kadar günah olduğunu bizim İslam dedi. Ama Allah bunu bize, bu hayvanları ikram etmiş. Bakın çoğu mesela sosyologlar, şu açıdan psikologlar da bakıyor. Kurban kesilen yerlerde böyle bir araştırmalarda kolay kolay insanlara zarar verme duyguları azalıyor. Kurban kesenlerin işte kurban kesilen yerlerde. Bazen şunu bir ara dediler ki hocam Güneydoğu'da onun için olaylar oldu. Kurban dedim yok, Şafiler de kurban kesiyor. Ayrıca en çok et tüketilen yerler de işte adak olsun, şükür olsun Güneydoğu'dadır. Yani bu şekilde de. Ama diğerleri kendilerine göre haşa kendi bu düşünceli Allah'ın yerine koymaya çalışıyorlar haşa. Hükmü koyan Allah'tır. Fasalli namazını, venhar kurbanı kes. İmkanın varsa kesersin. İmkanın varsa

0: zorunlu. Kalkıp da maalesef bize de çok soru geliyor. Seyfullah Bey diyor ki hocam o kurbanın parasını kurban keseceğim parasını başkasına versin. Olmaz. Sadaka versin ama o kurbanı kendisine vacipse kesmekle mükelleftir. Ben onu kesmem parası. Ya da işte hacca gideceğim. Hacın parasını başkasına vereyim. Efendim hacca gitmeyeyim. Hac farzdır. Sadakayı verirsin, sevap kazanırsın. Ama hacca gitmek Allah'ın bir emridir, imkan. Men istata ileyse bile gücü yeten, imkanı olan mesela o ne yapar? Oradaki mesela 26 Haziran'a kadar şu anda sizin sayenizde söyleyelim. Kayıtlar 18 Mayıs'ta başladı.
1: Evet.
0: 26 Mayıs'a kadar, 27 Mayıs'a kadar, Haziran'a kadar
1: Haziran'dadır.
0: devam edecek. Bunların Nisan hac kayıtlarını yapsın. Velev ki kaydı ismi çıkmadı. Hiç olmazsa bir niyeti vardı. Allah o niyetine göre de ona sevabını verecektir. Ama bazı insanlar derler işte kurban kesme, hacca gitme, gidip paranı Araplara mı vereceksin gibi umrelere gitme diyen aslında bu şeytanın efendim askerleri olmuş olduğunu da farkında olmayanların söylemleridir. Biz hacca Allah'ın emri olduğu için gideriz. Allah'ın evine gideriz. Bir de siz başka bir yerlere turistik olarak gittiniz. Mesela bu bayramda millet istediği yere gidiyor. Sen oraya 100 bin lira veriyorsun ama umreye 170 bin lira sana zor geliyor. Fıtratın, düşüncen, zekan nereye çalışıyorsa ona göre meylediyorsun. Nereden besleniyorsun? Nefsin, arzun nereden besleniyor? Ona göre hareket ediyorsun. Ama kalkıp da oraya giderken otellere de para veriyorsun, uçağa da para veriyorsun. Buraya da giderken uçağa da tabii ki para vereceksin. Otele de para vereceksiniz. Oradaki hizmete yemek yiyorsun, para vereceksin. Yok bedava olsun. Bedava böyle bir şey yok ki. Ha, imkanın varsa gideceksiniz hacca.
1: Mutlaka.
0: Ve imkanınız varsa kurbanı keseceksiniz. Bu ama Türkiye'mizde güzel efendim düzenlemeler oldu. Hem kurban kesim yerleri için hem de bu insanların bu zihniyetlerin değiştiğini de görüyoruz. Böyle sapkın zihniyette olanların, kendilerini elit insanlar görenlerin artık Türkiye'mizde bu gibi Siyonist ve efendim Yahudi akımlarıyla beslenen insanların bunlardan uyanması gerekir.
1: Kurban Bayramı'nın Müslüman'a mesajı nedir hocam? Yani bir Müslüman bu ritüellere, yani Kurban Bayramı ritüellerine veya haccın menasiklerine baktığı zaman mesaj olarak ne çıkarması lazım? Bir mümin fert, Müslüman
0: Evet.
1: bir fert.
0: Şimdi biz Ramazan bayramımız bir de Kurban Bayramı. Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlardan dolayı, o Ramazan bayramında yaptığımız ibadetlerden dolayı bir bayram sevinci yaşıyoruz. İşte kurbanda da Allah-u Teala bize farz kıldığı hac menasikisi dediğimiz Allah'ın evine gitmek, Arafat'a çıkmak, işte efendim tavaflar yap, umreler yapmak bunları yaptıktan sonra işte Rabbimiz o bayramı yaşatıyor. Benim için benim kullarım benim için Allah'ın evine geldiler. Aynı şekilde benim kullarım benim için işte Ramazan'da oruç tuttular. Bu bayramlar bizi birbirimize daha çok yakınlaştırması lazım. Sıla-i Rahim'de dediğimiz birbirimize efendim akrabaları gerekse telefonla gerekse efendim bir mesajları ben fazla cevap vermiyorum, kabul de etmiyorum. İşte WhatsApp'tan grup mesajları yok. Ben duymak için yakın ise gidip ziyaret etmek
1: En
0: lazım.
1: güzel.
0: Kalkıp da bu bayramda anne babasını bırakıp Darul Aciz'de bırakıp ya da işte evde bırakıp efendim gidip de tatil yerine giderken bir iki gün önce işte 9 gün tatil ya 9 gün bu bayram tatilinde gidip de anne babayı bayramlaşmadan gitmesi. Anne baba imkanı varsa onu da bayrama nereye gidiyorsa getirsin. Ya da bayramlaştıktan sonra orada işte hocam 9 günlük tatil biz önce bayramlaştık ama şu yaşanmış bir olayı da müsaadenizle anlatayım.
1: Buyurun.
0: Şimdi bir iş adamı, tabii ki babası vefat etmiş, her sene bir tatile, bir bayram, bir yerlere gidiyorlar. Şimdi bayrama yaklaşınca da hanım ona demiş ki bak, 8 yıldır annen hep bizimle tatile geliyor. Ben yemek mi yapıyorum, annene mi hizmet edeceğim, ben tatil mi yapacağım artık yeter. Bu sene anneni bizimle getirme. Eğer getirirsen ben gelmem demiş. Seninle tatile gelmem. Beyefendi de ne yapacak, ne edecek? Diyor ki annemi en iyisi bir doktor arkadaşım bir özel hastaneye götüreyim de böbrekten biraz rahatsız. Doktor bir baksın birkaç gün yatırsın orada. Getiriyor annesini. Doktor bey işte hastane ilgileniyor. Anne diyor biz işte sen burada doktoru bir hafta yatacaksın diyor. Evladım diyor yavrucuğum beni burada bırakıp gitme diyor. Ben size yük olmam yavrucuğum diyor. Anneciğim işte tedavi edecekler falan. Annesi de biliyor zaten gidecekler tatile. Bırakıp gidiyor. Diyor ki şu anda efendim burada bahçeli evlerde arabaya biniyorlar hanım çocuklar hepsi giderken diyor ta Pendik tarafına gittim. Allah bana böyle bir sancı verdi diyor. Hocam diyor sağa çektim. Bayıldım. Artık nasıl oldu ambulans mı geldi? Gözlerimi annemin yattığı hastanede gözlerimi açtım. Ben annemi böbrek hastası diye yatırdım. Doktor bey bana dedi ki beyefendi maalesef iki böbreğiniz de iflas etmiş diyor. Annesi diyor ki yavrucuğum diyor ben Allah'ın o şefkat tokatından çekindiğim, korktuğum için dedim ki beni bırakıp gitmeyin. Onun için bayramlarda anne babayı işte sıla-i rahimi bırakırsak sadece tatil düşünürsek bayram efendim bu bayramın merhametinden o bayramın güzelliklerinden uzak kalmış oluruz. Onun için bayram püslerin barıştığı, dargınların barıştığı, büyüklerin ziyaret edildiği. İşte ilk önce hemen bayram namazından sonra nereye gittik? Efendim nereye gidiliyor? Mezarlıklara gidiyor. Ölenleri ziyaret ediliyor. Öyle bir.
1: Biraz şey var hocam. Yani şehirler arasında da o farklar var. Mesela İstanbul gibi bir metropolde, büyük bir kentte hakikaten bir yerden bir yere gitmek hele hele yani bayram günlerinde bir günü neredeyse bitirebiliyor.
0: Evet, evet, doğru.
1: Bu sebeple yani insanlarda ister istemez İstanbul'da veya Ankara'da veya İzmir'de bu tür büyük şehirlerde bir kopuş meydana geliyor.
0: Evet.
1: Tabii hiç tatil muhabbetini zaten hiç tasvip etmediğimiz bir durum ne yazık ki. Artık bayramların tatil olarak adlandırılması bile aslında tasvip edilmeyecek bir yani bir şey. Ama İstanbul gibi işte Ankara gibi büyük şehirlerde hakikaten o kopukluk ister istemez meydana geliyor. Yani bu şehirde 10 tane akrabanız var ise evet. 10 tane akrabanın muhtemelen 3 tanesini, 4 tanesini ya ziyaret edebiliyorsunuz ya edemiyorsunuz.
0: Evet.
1: Aynı yerlerdeyse ne ala. Yani aynı ilçede, aynı mahalle içerisindeyse o muhabbet, o heyecan bir şekilde oluşabiliyor. Fakat ama farklı farklı ilçelerdelerse özellikle İstanbul'da hakikaten her ilçe bir şehir mesabesinde gidip dolaşmaya ne yazık ki imkan bulunmuyor. Ben mesajı ben de tasvip etmiyorum. Fakat dediğiniz gibi en azından arama noktasında o muhabbetin, bayrama dair o muhabbetin oluşması gerekiyor. Hac meselesini de sormak istiyorum hocam. Yani haccın da kendine göre sizin de ifade ettiğiniz gibi merasikleri var. Yani şimdi hac noktasında Allah-u Teala bir süreç bahşetmiş. Aslında bizim yaşadığımız bu bayram muhabbeti Allah-u Teala'nın geçmişte bir toplumun başına getirmiş olduğu bir sıralamanın tıpatıp aynısı.
0: Evet.
1: Hazreti İbrahim'in gelmesi, evet, Hazreti
0: İsmail'in
1: kurban olarak sunulması, kurban olarak kesilmemesi ve Hazreti Hacer annemizin o say dediğimiz muhabbeti. Hepsi bize bir mesaj ihtiva ediyor. Bunları bütün olarak düşündüğümüzde bir mümin ne çıkarması gerekir hocam?
0: Evet. Şimdi mesela düşünün bir baba evladını çok sever, merhametlidir, çok sever, korumak ister. Korur da her türlü imkanı sağlamaya çalışır. Bunun yanında Allah'ın sevgisinin önüne hiçbir sevgi koymamak lazım. Önce Allah sevgisi, o evlatları da veren Yüce Rabbimiz. İşte Hazreti İbrahim'in o duasında bana bir erkek evladı verse sana kurban ederim dediği zaman, ondan sonra rüyasında 7 yaşına gelince İsmail rüyasında 3 kere ikaz ediliyor. Kalk verdiğin sözü yerine getir. Ondan sonra kalkarken çocuğu hazırlayıp gidecekken işte şeytan da rahat durmuyor. Hazreti İsmail diyor baban seni öldürecek kaç git diyor. Şeytan olduğunu anlayınca babam eğer Allah ona emretmişse emrettiğini yerine git. Ona taş atıyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen babasına diyor ki if'al ma tu'mer. Allah sana neyi emretmişse ey babacığım onu yap diyor. Bir çocuğun yedir bir Allah'a teslimiyeti babasına bir teslimiyeti büyük bir imtihanı görüyoruz. Bugün aynı şekilde bir babayı düşündüğümüz zaman evladına bu Allah'ın emridir diye. Şimdi bir kurban için bazıları diyor ki kurbanı kesmeyin. İşte efendim koyunları bir hayvanı öldürüyorsunuz, zalimsiniz diyen bazı insanlar var ya. İşte bakın o kesiminin karşısında Allah bize bir nimet veriyor. Aynı şekilde biz mesela hacca gittiğimiz insanlara şunu diyoruz. Bir helallik alın, helalleşin ve mesajla helalleşme yaptım hocam diyor. Sabah attım diyor. Peki geri dönüş oldu mu? Kul hakkıyla helalleşeceksiniz. Ondan sonra Allah'ın evine merhaben ve duyufur rahman. Rahman'ın misafiri, Allah'ın misafiri Allah'ın evine hoş geldiniz diyorlar. Allah'ın evine giderken o menasike uymak lazım. İşte Hazreti Hacer annemiz Safa ile Merve arasında ne dedi? Dedi ki ya İbrahim sen bizi burada bırakıp gidiyorsun. Allah mı seni emretti? Evet deyince tekrar bir şey söyleyeyim. Allah bize sahip çıkar. Allah'ın emri ise kat'iyetle teslim olmak lazım. Biz Allah'ın emirlerini kendi nefsimize göre uylamaya çalışıyoruz. İşte içki haram diyor. Ya hocam içki haşa sanki Allah'ın emridir. Maide suresinin 90-91. Allah-u Teala اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْسَابُ وَالْاَزْلَامُ رُجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Şeytanın işlerindendir. İçki, kumar, faloklar bunlardan uzak durunuz. فَاشْتَنِبُهُ اُزَقْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Kurtuluşa ermek istiyorsanız bunlardan uzak durmanız. Hocam ne var bunda gibi? İşte falcılık, tarot falları, bilmem ne falları çıktı ya. Bu Allah'ın emirleri burada var iken kendimize göre yorumluyoruz. İşte hacı da kendisine göre yorumlamayacaksınız. Ne yapacaksın? Allah'a teslimiyet. Allah emretir. Ben Allah'ın evine geldim. Her sene umreye giden insanların sakın ola ki diyorum, böyle hafife almayın. Onlar bir Kabe'nin aşkını yaşadıktan sonra bir mıknatıs gibi çekiyor.
1: Evet.
0: Çekiyor orayı, Allah'ın evi. Ve aynı şekilde bu insan oraya giderken Kabe'yi tavaf ettikleri zaman hacılarımız, insanın 7 cilt tabakaları var. Aynı şekilde bu insan 7 her dönüşte bir efendim kademe atlıyor. 7 şov döndüğü zaman o alemde işte nefsin bütün hastalıklarından korumak, nefislerin o derecelerinden artık arınmak, Kabe'yi kalbiyle beraber kalben bir tavaf edebilmek, meleklerin yaptığı zikirleri, Subhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah Allahu Ekber zikirlerini yapmak, Resulullah'ın bize tavsiye ettiği Allahümme imanen bike ve tasdikan bi kitabike ve fen bi ahdik diye o duaları yapmak, Yüce Rabbimizin bizlere Kur'an-ı Kerim'de bahşettiği dua ayetlerini okumak, Rükn-i Yemani ile Hacer-ül Esved arasında Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten ve qina azabennar diye bu dua ayetlerini okumak. Hepsi böyle üst üste koyduğunuz zaman insanın manevi yönden ruhunu, çünkü kurban da haç da hem bedenen hem madden para ile yapılan ibadettir.
1: Evet.
0: Onun için bu ibadetleri hem bedenen yaptığımız gibi özellikle hac dediğiniz için buradan alacağımız mesela Hazreti Hacer annemiz de işte orada say yaparken Allahü Teala yine Kur'an-ı Kerim inne safa vel mervete min şa'airillah. Safa ile Merve arası Allah'ın şiarlarındandır, nişanlarındandır. Orada inne safa vel mervete min şa'airillah. Orada kim bir umre yapmak isterse ya da hac yaparsa orada Safa ile Merve arasında sa'y yapsın. Allah emredi. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اُوِيْتَمَرَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَيَّتَّوَفَ بِهِمَ وَمَنْ تَتَوَّ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ Allah o şükredin ve her şeyi bilen Allah'tır. Şükre layık Allah'tır. Şimdi Safa ile Merve arasında Hazreti Hacer annemiz koşmuştur. O iki direk aslında çocuğu gelip aman bir hayvan şey yapmasın diye. Oraya geldiğinde zemzem suyu görünce dört gidiş üçüncü dönüşünde zemzem toplan demek. Zemzem suyu yoksa büyük bir göl olurdu. Ama şimdiki kadınlara diyor siz koşmayın orada erkekler biraz koşsun. Niye? Kadının fiziki olarak koşması uygun değildir. Evet. Şimdi bazen sonra hocam Hazreti Hacer'imiz koşmuş biz niye yok sizin fiziken koşmanız.
1: Hacer anne tekken
0: koşmuş. Tek iken koşmuştu. Onu da sayenizde böyle açıklamış olalım. Hac menasikinde alacağımız çok önemli işte teslimiyet var. İşte Arafat vakfesinde Hazreti Adem ile Havva'nın buluşması var. El Haccu Arafa, Hac Arafat'tır. O Arafa vakfesinde işte bugün bayram bir gün önce Arafat vakfesinde dualar yapılıyor. İşte dualar yapıldı. Burada ki vakfede durduktan sonra akşam ikindi namazın öğle namazıyla Arafat'ta kılındı. Akşamı yasıyla beraber Cem-i Tehir olarak Müzdelife'de. Şafi'ye göre seferi iken Cem-i Takdim var, Cem-i Tehir var. Hanefi'de ise sadece Haç'ta var. Haç'ta Peygamber ikindi öğleyle beraber kılmıştır. Akşamı yasıyla beraber Müzdelife'de kılmıştır.
1: Eyvallah hocam, Allah razı olsun, açıklayıcı oldu. Bir de bizim ailelerimize yansıyan yönünü konuşalım hocam. Evet. Kurban Bayramı aileye nasıl yansımalı?
0: Valla şu anda çocuklarımızın gidip de bu kurbanları keserken seyrettirmiyorsa, göstermiyorsak bu da bir eksiklik olarak evet. geliyor. Yani çoğu gidip de görmeleri iyi olur diye düşünüyorum. Bakın bu anlatılması lazım. İşte 7-8 yaşında, işte 10 yaşından sonra artık görsün. Ya bu niçin kesiliyor bu kurbanı? Allah'ın bize efendim bir ikramıdır, bir nimetidir. Öyle bilmek lazım. Allah bize bu ikramı vermiş ki insanlar insanları öldürmesin diye bu nimeti ikram ediyor. Ama ailemizde bayramların, maalesef şimdi biz bağımlılıkla mücadele İstanbul İl Başkanı da yapıyoruz. Öyle ama mi? Bu bağımlılıklar çocuklar eğer kalkıp kendi odasında bilgisayarın başında, beyefendi de televizyon başında şeyi seyrediyor, filmi ya da haberleri seyrediyorsa, hanımefendi dizisi varsa ailede bir kopukluk olmuş oluyor. İşte bu bayramların hiç olmazsa ailece komşulara bayramlaşmaya gidiliyorsa akrabalar ailece yok ben gelmem diyor. Hayır. Oraya beraber gideceğiz. Kırmadan, incitmeden o odadan çıkıp diğer insanlarla çocuklarımız, akrabalarla sosyalleşmesi lazım. Yani bir teknoloji, bir telefon bağımlısı, bir bundan dolayı insanlar birbirleriyle kaynaşmıyor, konuşmuyorlar. Yani okulda ben derslere
1: giriyorum. Zaten o kavramı da var hocam, yakınlaşmak yani.
0: Evet, evet.
1: Yani o yönüyle de önemlidir.
0: Şimdi okulda beraber çocuklar az konuşuyor ama birbirine mesajlar telefonla. Aslında bu telefonlar Avrupa'da 16 yaşından önce sosyal medya bilmem ne olmaması kanunu
1: yasalar
0: var.
1: Çıkarıldı, evet.
0: Ama Türkiye'mize de bir an önce tabii ki yani gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Geleceğimiz olan gençlerimiz dini efendim emir ve yasakları bilmesi ve uygulamaları olarak görmesi lazım. Örf adetlerimizi de görmesi lazım. Yani o bayramlaşmada bayram harçlığı falan yani kalkma onu tekrar yaşattırmak lazım. O annelerimizin yaptığı hala yapıyorlar. İşte özellikle Kurban Bayramı'nda ne yapıyordu? Kurban etini pişirip öyle iftarımızı açardık bizde. Kurban eti geldiği zaman o kurban eti gelinceye kadar akşamda işte yenmiyordu. Namazdan geldikten sonra o kurban etiyle yiyip içiliyordu. Ama şu bu zamanda tabii ki
1: bazı şartlar zorlardı. Süremizin de sonuna geldi kıymetli hocam. Son sözlerinizi alalım. Ondan sonra nihayet erdirelim.
0: Şöyle söyleyeyim. Bütün bizi seyreden Rehber TV'deki bütün kardeşlerimize, bütün Müslüman kardeşlerimizin Kurban Bayramımızı tebrik ediyorum. Rabbimize bir kurbiyet olan kurbanlarımızı işte vacip olan da sünnet müvekkide kesip ve o kurbanlarla beraber o gün hesap günde bizim bineklerimizin olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Yüce Rabbimizden şunu niyaz ediyorum. İnşallah gelecek bayramlarda bu Müslüman kardeşlerimizin acısının dindiğini, özgür Gazze, özgür Filistin, özgür Mescid-i Aksa'yı göreceğimizi ümit ediyorum. Rabbim birlik ve beraberimizi daim eylesin. Amin. Özellikle büyüklerimizi bu bayramda gidip ziyaret edelim. Dualarını alalım. Çocuklarımızı da yetim olan varsa, öksüz olan varsa onları da sevindirelim.
1: Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet. Yayınımıza katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu.
0: Ben
1: İnşallah
0: teşekkür ederim.
1: Kıymetli de olmuştur. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, Ümran hocamla bugün bayramın birinci günü hem kurbanın fıkhi yönüyle bazı sorularımız vardı. Onlara cevap aradık. Hem de genel itibariyle Kurban Bayramı'nın mahiyeti üzerine sohbet ettik. Umarız inşallah size de faydalı olmuştur. Yayınımız burada sona eriyor. Yarın farklı bir konu ve konukla yine bayram sohbetlerinde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.
2: Mardin ilimiz için yatsı ezanı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi, Nusaybin Caddesi, Kızıltepe, Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe, Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zaferoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zaferoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı Artuklu Mardin. Telefon 0555 085 47 34. Instagram Zaferoğlu Baklavaları Mardin.
0: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.

Bugün bayram, mübarek kurban bayramı. Tüm insanlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluğu duyguları daha da kuvvetlensin. Bugün bayram, mübarek kurban bayramı. Tüm insanlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duygularını daha da kuvvetlendirsin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayram.

haydiyelik coşmaya, hak anıp hak konuşmaya. Haydi haydiyelik coşmaya, hak anıp.

İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 00.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

0: Bugün Çeçenya'daki İsmaillerin bayramı. Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dört bir yanında dünyanın bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün Ümmet Muhammed'in bayramı. Ümmet Muhammed'in bayramı. Bayramınızı bayram yap.
1: Tarihi Kent'in Şirin Radyosu, Radyo Cemre.

0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Büyük şehrin büyük radyosu Cembe FM.

0: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun. Sevdikleriniz hep sizinle olsun. Bayramınız mübarek olsun. Bugün kurban bayramı. Kurbanlar kesilecek, sevap niyetiyle etler dağıtılacak herkese. Yürekler bir olacak, gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Hepimizin kurban bayramı kutlu olsun.
1: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in sesi ve kulübü.

selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara, selam sana Hak Habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalib-i Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah. Selam sana ya Nebiyallah. Selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son

beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tır, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tır, sana en yakın.

biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik, okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanındasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: 4. cüzün 1. ve 2. ismini dinleyeceksiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça fazilet mertebesine ulaşamazsınız. Bununla beraber her ne infak ederseniz Allah mutlaka onu bilir.

0: Tevrat indirilmeden önce İsrail'in yani Yakub'un kendi nefsine haram kıldığı hariç diğer bütün yiyecekler İsrail oğullarına helal idi. De ki, işte meydan. İddianızda tutarlıysanız Tevrat'ı getirip okuyun.
1: فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
0: Artık kim bundan sonra Allah adına yalan söylerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
1: قُلْ صَدَقَ اللّٰهِ

Sen sadakallah, Allah sözünün doğrusunu söyledi de. Haydi bakalım, Allah'ı bir tanıyarak İbrahim'in dinine uyun. Pek iyi bilirsiniz ki o asla müşrik.

İbadet yeri olarak yeryüzünde yapılan ilk bina Mekke'deki Kâbe olup pek feyizlidir. İnsanlar için hidayet rehberidir.

Orada apaçık alametler ve deliller, İbrahim'in makamı vardır. Kim Beytullah'a girerse, korkudan emin olur. Ziyarete gücü yeten herkese, Beytullah'ı ziyaret etmek, Allah'ın onun üzerindeki hakkıdır. Nankörlük edip, bu hakkı tanımayana, Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. O bütün alemlerden müstağnidir.

0: De ki, ey ehli kitap! Niçin Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz? Halbuki Allah, yaptığınız her şeyi görmektedir.
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنْ لِمَ

De ki, ey ehli kitap, siz gerçeği görüp bildiğiniz halde, niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek, iman edenleri Allah yolundan men ediyorsunuz? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

0: Ey iman edenler! Eğer ehli kitaptan bir kısmına uyacak olursanız, iyi bilin ki onlar sizi imanınızdan sonra küfre çevirmek isterler.
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Sizler nasıl küfre dönebilirsiniz ki? Önünüzde Allah'ın ayetleri okunuyor, aranızda Allah'ın Resulü bulunuyor. Kim Allah'a gönülden sımsıkı bağlanırsa, muhakkak ki o doğru yola konulmuştur.
1: يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
0: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekirse, öylece sakının. Ona layık olduğu tazimi gösterin ve ancak ona teslim olan Müslüman olarak can verin.
1: وَاَعْتَصِمُوا

Hepiniz toptan Allah'ın ipine, dinine sımsıkı sarılın. Bölünüp ayrılmayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah kalplerinizi birbirine ısındırmış ve onun lütfu ile kardeş oluvermiştiniz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oraya düşmekten de sizi o kurtarmıştı. Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. Ta ki doğru yola eresiniz.

Ey müminler! İçinizden hayra çağıran, iyiliği yayıp kötülükleri önleyen bir topluluk bulunsun. İşte selamet ve felahı bulanlar bunlar olacaklardır.

Kendilerine kesin delillerin gelmesinden sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır.

gün gelecek, bir takım yüzler ağaracak, bir takım yüzler ise kararacak. Yüzleri kararanlara, siz misiniz denecek, imanınızdan sonra inkâra sapanlar, tadın bakalım inkârınız sebebiyle bu acı azabı.

0: yüzü ak olanlar ise Allah'ın rahmetindedirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır.
1: تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ
0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir ki, hakkı gerçekleştirmen için biz onları sana okuyoruz. Çünkü şu kesindir ki, Allah insanlara zulmetmek istemez.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Ve bütün işler sonunda O'na raci olur. Bütün işleri O hükme bağlar.
1: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ

Ey ümmeti Muhammed! Siz insanların iyiliği için meydana çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği yayar, kötülüğü önlersiniz. Çünkü Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da bu imana gelseydi, elbette kendileri için iyi olurdu. İçlerinden iman edenler varsa da, ekserisi dinden çıkmış fasıklardır.

Onlar size hiçbir zarar veremezler. Olsa olsa incitirler. Sizinle savaşacak olurlarsa, arkalarını dönüp kaçarlar. Kendilerine yardım eden de bulunmaz.

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Allah'tan gelmiş olan bir ipe ve insanlar tarafından uzatılan bir ipe, sisteme tutunmaları müstesna. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üzerlerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'ın gazabına uğramış, meskenete mahkum edilmişlerdir. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkâr etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Çünkü asi olmuşlar ve haddi aşmışlardır.

Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde öyle dosdoğru bir cemaat vardır ki, gece saatlerinde Allah'ın ayetlerini okuyarak secdelere kapanırlar.

Bunlar Allah'ı ve ahireti tasdik eder, iyiliği yayar, kötülükleri önler ve hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salihlerdendirler.

yaptıkları hayır ve iyiliklerden mükafatsız kalan bir tek iyilik bile bulunmayacaktır. Allah, günahlardan korunan takva ehlini pek iyi bilir.

Kâfir olanların ne malları ne de evlatları kendilerini Allah'ın cezasından asla kurtaramaz. Onlar cehennemlik olup orada ebediyen kalacaklardır.

0: فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: O batıl yollarda olanların, bu dünya hayatında harcadıkları malların durumu, kendi öz canlarına zulmeden kimselerin ekinine isabet eden ve o mahsulü kasıp kavuran bir rüzgarın durumuna benzer. Doğrusu Allah onlara zulmetmedi. Ama onlar kendi kendilerine zulmettiler.

0: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
1: Ey iman edenler! Siz Müslümanlardan başkasını sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size şer ve fesat çıkarmada ellerinden geleni bırakmazlar. Daima sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Size olan düşmanlıkları zaten ağızlarından taşıp meydana çıkmıştır. Kalplerinin gizlediği düşmanlık ise daha fazladır. Ayetlerimizi size iyice açıkladık. Eğer akıllarınızı kullanırsanız, onlardan yararlanırsınız.
0: Hâ entum ulâ'i tuhibbûnehum ve lâ yuhibbûnekum.

0: İşte siz o kimselersiniz ki o düşmanlarınızı seversiniz. Halbuki siz bütün kitaplara iman ettiğiniz halde onlar sizi sevmezler. Hem huzurunuza geldiler mi? Âmenna, biz de inandık derler. Aralarında baş başa kaldıkları vakitte size duydukları kin ve düşmanlık sebebiyle parmaklarını ısırırlar. De ki, geberin kininizle. Allah bütün kalplerin künhünü bilir.
1: اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ

0: Size bir ferahlığın, bir nimetin ulaşması onları üzer. Bir fenalığın gelmesine ise adeta bayılırlar. Şayet siz sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, onların tuzakları size hiçbir zarar veremez. Çünkü Allah, elbette onların yaptıklarını ilmiyle, kudretiyle kuşatmıştır.
1: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: Hani bir vakit, ey Resûlüm, sen ailenden sabah erken ayrılmış, mü'minlere savaş mevzileri hazırlamak için yola çıkmıştın. Allah, semî ve alimdir. Hakkıyla işitir ve bilir.

0: Ve hani sizden iki bölük, Allah da kendilerinin yardımcıları olduğu halde, korkarak geri çekilmeye yeltenmişlerdi. Halbuki mü'minlere düşen, yalnız Allah'a dayanıp güvenmeleridir.
1: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ اَذِلَّهِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Gerçekten sizler birkaç biçareyken, Bedir'de Allah size yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki, şükretmiş olasınız.

0: O vakit sen müminlere, Rabbinizin indirdiği 3000 melekle size imdat göndermesi yetmez mi? Diyordun.
1: Bela, in tasbiru ve

Evet, eğer sabreder ve itaatsizlikten sakınırsanız, düşmanlarınız da hemen üzerinize geliverirlerse, Rabbiniz formalı formalı tam 5.000 melek göndererek size yardım edecektir.

0: Evet, Allah Teala kâfirlerden ileri gelenleri imha etmek veya onları baş aşağı ederek ümitsiz bir hale düşürmek için size bu imdadı gönderdi.
1: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ
0: Bu hususta sana ait bir iş yoktur. Allah, ister onlara tövbe nasip edip bağışlar, ister nefislerine zulmettikleri için onları cezalandırır.

Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

0: Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki felah bulasınız.
1: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ
0: Hem kâfirler için hazırlanmış bulunan o ateşten korunun.
1: وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Allah'a ve Resulüne itaat edin ki merhamete nail olasınız.

Rabbiniz tarafından mağfirete, genişliği göklerle yer kadar olan ve müttakiler için hazırlanmış olan bir cennete doğru yarışırcasına koşuşun.

O müttakiler ki, bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Kızdıklarında öfkelerini yutar, insanların kusurlarını affederler. Allah da böyle iyi davrananları sever. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً

O müttakiler ki, çirkin bir iş yaptıklarında veya kendi nefislerine zulmettiklerinde, peşinden hemen Allah'ı anar, günahlarının affedilmesini dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim affeder ki? Bir de onlar, bile bile işledikleri günahlarda ısrar etmez, o günahları sürdürmezler.

İşte onların mükafatları, Rableri tarafından büyük bir af ile kendilerinin ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler olacaktır. Güzel iş yapanların mükafatı ne de güzel.

0: Sizden önce Allah'ın koymuş olduğu hayat kanunlarına uygun olarak nice olaylar, ümmetler geçti. İsterseniz dünyayı gezip dolaşın da dini yalan sayanların akıbetlerini görün.
1: هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: İşte bu, bütün insanlara yöneltilen bir açıklamadır. Haramlardan korunacak müttakiler için bir hidayet ve öğüttür.
1: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
0: Sakın yılmayın, üzüntüye kapılmayın. Eğer iman ediyorsanız, mutlaka üstün gelirsiniz.

Şayet siz yara aldıysanız, karşınızdaki düşman topluluğu da benzeri bir yara aldı. İşte biz, Allah'ın gerçek müminleri ortaya çıkarması, sizden şehitler edinmesi, müminleri tertemiz yapıp, kâfirleri imha etmesi için, zafer günlerini insanlar arasında nöbetleşe döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez. Allah sizin içinizden cihad edenlerle sabır gösterenleri ortaya çıkarmadan kolayca cennete girivereceğinizi mi zannettiniz?

0: Siz ölümle yüz yüze gelmeden önce şehit olmayı temenni etmiştiniz. İşte şimdi onu ayan beyan gördünüz.
1: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأَوْ قُتِلًا

Muhammed sadece Resul'dür, elçidir. Nitekim ondan önce de nice Resuller gelip geçmiştir. Şayet o ölür veya öldürülürse, siz hemen gerisin geriye dinden mi döneceksiniz? Kim geri döner, dinden çıkarsa, bilsin ki Allah'a asla zarar veremez. Ama Allah, hidayetin kadrini bilip şükredenleri bol bol mükafatlandıracaktır.

Allah izin vermedikçe hiçbir kişi ölemez. Bu, belli bir vakte bağlanmış, takdir edilmiştir. Her kim dünya mükafatını isterse, kendisine dünyalık bir şeyler veririz. Kim ahiret mükafatı isterse, ona da bundan veririz. Biz şükredenleri elbette ödüllendireceğiz.

Nice peygamberler gelip geçti ki, onlarla beraber kendisini Allah'a adamış birçok Rabbaniler savaştı. Onlar, Allah yolunda başlarına gelen zorluklar sebebiyle asla yılmadılar. Zayıflık göstermediler. Düşmanlarına boyun da eğmediler. Allah böyle sabırlı insanları sever.

Evet, onların bu durumda dedikleri sadece şu oldu. Ey bizim kerim Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı affet. Ayaklarımızı hak yolda sabit kıl ve kâfirler güruhuna karşı bize yardım eyle.

Allah da onlara hem dünya mükafatını hem de o güzelim ahiret mükafatını verdi. Allah elbette muhsinleri, hep iyi davrananları sever.

0: Ey iman edenler! Şayet siz kâfirlere itaat ederseniz, onlar sizi dininizden döndürürler. Siz de ziyana uğrayanlardan olursunuz.
1: بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ
0: Bilakis sizin Mevlanız Allah'tır ve O yardım edenlerin en hayırlısıdır.

0: O kâfirler, Allah'ın tanrılıklarını kabul ettiğine dair hiçbir delil indirmediği bir takım nesneleri Allah'a ortak saydıkları için onların kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.
1: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ

Allah size yaptığı yardım vaadini gerçekleştirdi. Onun izniyle o düşmanlarınızı kırıp geçiriyordunuz. Allah'ın size arzuladığınız galibiyeti göstermesine kadar böylece bu vaat yerine geldi. Ama sonra siz isyan ettiniz. Verilen emir hakkında çekiştiniz. Yılgınlık gösterdiniz. O esnada kiminiz dünya menfaatini istiyordu, kiminiz ahiret mükafatını. Sonra Allah sizi denemek için onlara karşı size verdiği desteği geri çekti. Bozguna uğradınız. Bununla beraber sizin kusurlarınızı bağışladı da. Zaten Allah müminlere bol lütuf ve inayet sahibidir.

O vakit siz savaş meydanından hızla uzaklaşıyor, dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Peygamber ise peşinizden sizi çağırıp duruyordu. Bunun üzerine Allah, keder üzerine keder vererek sizi cezalandırdı. Allah'ın sizi affetmesi, gerek elinizden gidene, gerek başınıza gelen felakete esef etmemeniz içindir. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

0: منكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
1: Sonra o kederin peşinden üzerinize bir güven duygusu indirdi. Sizden bir kısmını bürüyen tatlı bir uyku hali verdi. Bir kısmınız ise can derdine düşmüş, Allah hakkında cahiliye devrindekine benzer gerçek dışı şeyler düşünüyorlar. Bu işin kararlaştırılmasında bizim yetkimiz mi var, ne gezer diye söyleniyorlardı. De ki, bütün yetki ve karar Allah'ındır. Onlar aslında içlerinde sana karşı açığa vuramadıkları bir şeyler saklıyor ve kendi aralarında bu emir ve komuta işinde bir payımız olsaydı, şimdi burada olmaz, öldürülmezdik diyorlardı. De ki, siz evlerinizde dahi olsaydınız, haklarında ölüm takdir edilenler, mutlaka düşüp ölecekleri yerlere doğru çıkacaklardı. Allah, sizin içinizde olanı sınamak ve kalplerinizi her türlü vesvese ve kirden arındırıp, pırıl pırıl yapmak içindir ki, bunu başınıza getirdi. Allah, sinelerin özünü dahi bilir.

0: تابوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
1: İki ordunun karşılaştığı gün içinizden arkasına dönüp kaçanlar var ya, işte onları işlemiş oldukları bir takım hataları sebebiyle şeytan kaydırmak istemişti. Allah yine de onları affetti. Çünkü Allah gafurdur, halimdir, çok affedici ve müsamahalıdır.

Ey iman edenler! Dini inkar edip de Allah için seferde ölen veya gazalarda öldürülen arkadaşları hakkında bizim yanımızda olsalardı ne ölürler ne de öldürülürlerdi diyenler gibi olmayın. Allah bunu onların gönüllerinde bir hasret, bir yürek yarası olarak bıraksın diye yaptı. Hayatı veren de, alan da Allah'tır. Allah, bütün yaptıklarınızı görür.

0: Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, bilin ki Allah tarafından mağfiret ve rahmet, bütün insanların topladıkları mallardan daha hayırlıdır.
1: وَلَئِن مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizler ölseniz de, öldürülseniz de, sonunda Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.

0: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
1: İnsanlara yumuşak davranman da Allah'ın merhametinin eseridir. Eğer katı yürekli, kaba biri olsaydın, insanlar senin etrafından dağılıverirlerdi. Öyleyse onların kusurlarını affet. Onlar için mağfiret dile. Ve işleri onlarla müşavere et. Bir kere de azmettin mi, yalnız Allah'a tevekkül et. Allah, muhakkak ki kendisine dayanıp güvenenleri sever.

0: بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: Eğer Allah size yardım ederse, size üstün gelecek hiç kimse olamaz. Şayet o sizi yardımsız bırakırsa, artık ondan sonra kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvenmelidirler.

0: Emanete hıyanet etmek, bir peygamberin yapacağı iş değildir. Her kim hıyanet edip de ganimetten veya kamuya ait hasılattan bir şey aşırır, bunu da gizlerse, kıyamet gününe o vebalini aldığı şeyler boynuna asılı olarak gelir. Sonra her kişiye kazandığı şeylerin mükafat veya cezası eksiksiz ödenir ve onlar asla haksızlığa uğratılmazlar.
1: أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
0: Allah'ın rıza yolunu tutmuş, o yolda koşan kimse, hiç Allah'ın hışmına uğrayan ve son durağı cehennem olan kimse gibi olur mu? Ne kötü bir yerdir o cehennem!

Rıza yolunu tutanlar, Allah'ın huzurunda derece derecedirler. Allah, insanların yaptığı her şeyi görür.

Gerçekten Allah, kendi içlerinden birini, onlara ayetlerini okuması, onları her türlü kötülüklerden arındırması, kendilerine kitap ve hikmeti öğretmesi için Resul yapmakla, mü'minlere büyük bir lütuf ve inayette bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar besbelli bir sapıklık içindeydiler.

0: Hal böyleyken, düşmanlarınızın başına iki mislini getirdiğiniz bir bela, sizin başınıza gelince, bu nereden geldi mi diyorsunuz? De ki, bu felaket sizin yüzünüzdendir. Muhakkak ki Allah, her şeye kadirdir.
1: Dördüncü cüzün birinci ve ikinci hizmini dinledim.

0: kurban tüm uzaklıklardan uzaklaşıp yakınlaşmaktır insanda.
1: Tüm uzaklıklardan uzaklaşıp yakınlaşmaktır insanda.
0: Kurban, her uzattığımızda boşluğu tutan ellerimize duaların konmasıdır. Kurban, İsmail için bileylenen bıçağa dayamaktır nefsimizin ensesine. Varlığın sofrasından kalkan canın, Rahman'ın sofrasına misafir olmasıdır kurban. Candan vazgeçmektir canan için, bir yakınlaşma sevdasıdır. Rabbe yakınlaşma gününüz, ondan uzaklaştıracak şeylerden uzak, Rahman'ın merhametine yakın olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.

yıllarıma hüzün düştü bu gece. Baharıma hazan çekti bu gece. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar.

gönlümde dinmez yaraya. Kavuşur muyuz bilmem ki o Mevla'ya. Hasret kaldım enbiyaya.

Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki her şey kabuklar altında? Kendimizi dilediğimiz gibi ifade edememenin ağırlığının üzerine bir de takınmak zorunda hissettiğimiz tavırlar yükleniyor. Ve biz altında kalıyoruz dünyanın. Halbuki bir mümin ancak ve ancak doğruyu söyler, sözünde samimidir ve kimseyi kırmazdı. Ve biz o samimiyeti yitireli çok oldu dostum. Şimdi geldiğimiz noktada kendimize bile samimi değiliz, farkında mısın? Doğru olanı bildiğimiz halde tıkıyoruz kulaklarımızı kalbimize ve nefsimizin istediğini yapmakta ısrarcı davranıyoruz. Nasıl da yalan söylüyoruz kendimize, Rabbimize, kulluğu hep yarına erteliyoruz. Geleceğinden çok emin olduğumuz yarınlar hiç bitmiyor. Beklettiğimiz kulluğumuz kenarda yıllanıyor ve Rabbimiz hep verdiğimiz sözde samimi olmamız için yeni günler başlatıyor. Yeniden ve yeniden. Ve biz takındığımız samimiyetsizliğimiz için hiç utanmıyoruz Rabbimizden. Nasıl alıştık biz buna sahi dostum? Nasıl bu hale geldik? Değil mi ki gerçek mümin kardeşine doğru sözü en samimi haliyle söyleyebilen, onu hatasından döndürebilendi? Biz nasıl bunu kaybettik? Neden birbirimizi uyarmaz olduk mesela? Yaptığının yanlış olduğunu bile bile nasıl sırtını sıvazlayabildik? İlk bizim konuşmamız gerekmez miydi oysa ki? İlk nasihat bizden çıkmalı değil miydi? Ve o nasihatinde samimi olduğundan şüphe etmemeliydi dostum. Bilmeliydi ki dostu söylerse ancak hak söyler. Nefsi için söylemez, Allah için söyler ve sözünde samimidir. Ne kadar uzaklaştık Rabbin bizi layık gördüğü yerden? Neden? Mümin, kalbi Rabbi için atan, niyetinde, sözünde, amelinde asla art niyet bulunmayandır dostum. Rabbine inancında samimi olan ve kalbine başka hiçbir şeyi karıştırmayandır. Kitabında okuduğunu bütün imanıyla alıp kabul eden, ayetlerin altında bir şey aramayandır. Rabbim ne diyorsa doğru söyler diyebilendir. Mümin, dedelerin, ninelerin ettiği o samimi imanı kalbiyle tasdikleyebilendir. Hani vardır ya, bir ayet okunduğunda gözleri dolan, Rabbini andığında kalbi titreyen, kimsenin görmediği yerde bile günaha bulaşmaktan imtina eden halis kullar, onlar bu hayatı samimi yaşayanlar işte dostum. Rab'den geleni sorgulamadan kabul eden, neden, niçin demeyen ve tevekkül ederken mutlu olabilen kullar. Sana bir söz söylendiğinde seni incitmek için değil, Rabbin rızasına gayrı olduğu için konuşan kullar. Onların samimiyeti yanmalı içimizde. Onların ihlasından damlamalı kalbimize. Gel şimdi bir niyet edelim seninle dostum. Bundan sonra bütün kalbimizle önce Rabbimize, sonra dinimize karşı samimi olmaya niyet edelim. Bir haramı kalıba uydurarak helalmiş gibi göstermeyeceğimize, aklımızdan kötü bir niyet geçirmeyeceğimize, kalbimizden geçen iyi niyeti mümin kardeşimize en samimi dille ifade edeceğimize söz verelim. Rabbim, beni amelimde, kelamımda ve hislerimde sana karşı samimi eyle. Kendime, nefsime ve mümin kardeşime yalan söylemekten sana sığınırım. Yalan bir hayatı yaşamaktan da sana sığınırım. Beni istikamet üzere yaşat ve canımı istikamet üzere iken al. Ve beni huzuruna çıktığın gün sana karşı mahcup etme. Amin ya Muin. Amin. Vesselam.